0: kamu spotu.
1: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Milli ve yerli olmak, durmadan çalışmaktır en iyisine ulaşmak için. Milli ve yerli olmak, birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak, aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı.

0: teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye.
1: O, kullarından tevbeyi kabul eden, tevbeyle kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Şura Suresi 25. Ayet. Ya Rabbi, muhakkak ki ben kendime çok zulmettim, çok günah işledim. Günahlarıysa ancak sen affedersin. Gafur ve rahim olan ancak sensin. Beni kendi indinden bir fazlu keremle affu mağfiret ve bana lütfu ihsanınla merhamet eyle. Sonsuz cömert ve iyilik sahibi olan Rabbim, cehennemden azat edip cennet ve cemaline kavuştur. Her kim tevbe etmeye devam ederse, Allah da onun sıkıntısını neşeye çevirir, darlığına bir çıkış yolu bulur ve ummadığı bir yerden onu rızıklandırır buyuran Resulünün müjdesini yaşat bize.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemenizi onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar. İşkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi projesini destekliyoruz. Sadece onlara değil, onlarla gülümsemek için sokak hayvanlarını sahiplenelim.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
1: Medine, en sevgilinin sevgili yurdu. Medine, güzellikler diyarı. Güneşin makberi. Medine, gülleri peygamber kokan şehir. Her yanı bir başka güzel. Hasretle inleyen her aşık ancak sende serinler. Ey sabah rüzgarı, bir gün düşerse yolun semt-i harameyne, selamımı ulaştır cennet bahçesindeki nebi-i muhtereme.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Gün gelecek, benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim, hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım.
2: Adıyaman Üniversitesi olarak organ bağışını tavsiye ediyoruz.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneş zeval vaktinden kayması zamanıyla gecenin kararmasına kadar olan zaman içinde bulunan öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde namazı gereği gibi dosdoğru kıl. Sabah namazını da kıl. Zira sabah

namazı şahitli bir namazdır. Şüphesiz yüce Allah doğru söyler.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

FM. Kamu spotu. Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemeniz onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar. İşkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi projesini destekliyoruz. Sadece onlara değil, onlarla gülümsemek için sokak hayvanlarını sahiplenelim.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından 2026-2027 akademik yılına özel bir mesaj yayımlandı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi. Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli akademisyenlerimiz ve değerli çalışma arkadaşlarım. Yeni bir akademik yıla başlamanın heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Adıyaman Üniversitesi olarak temel önceliğimiz araştıran, sorgulayan, üreten, yeniliklere açık, ülkemizin geleceğine katkı sunan ve akademik bilgiyle donatılmış bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda eğitimden araştırmaya, bilimsel üretimden sosyal ve kültürel gelişime kadar her alanda öğrencilerimizin destekçisi olmayı sürdüreceğiz. 2026-2027 akademik yılının öğrencilerimizin hedeflerine kararlılıkla ilerlediği, akademik ve idari personelimizin gayretleriyle üniversitemizin akademik niteliğini ve kurumsal kapasitesini daha ileriye taşıdığı, bilimsel çalışmaların ve başarıların artarak devam ettiği verimli bir yıl olmasını ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yeni akademik yılın üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor. Tüm öğrencilerimize ve akademik idari personelimize sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: bir yeşil. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.

Mekke'nin nasipsizleri bilemediler alemlere rahmet olanın kıymetini. Reva gördüler her türlü eza ve cefayı ona ve ona inananlara. Ama sözü vardı her şeyin sahibinin, dinini her zaman ve kıyamete kadar koruyacağını, müşrikler istemese de. Dini mübini İslam'ı yaşamak ve hakkıyla Allah'a kul olabilmek üzere terk etti Yüce Resulü ve ashabı, malını, bir ömür geçirdiği ana vatanını. Düştü yollara Yesrib'e doğru, başladı kutsal yolculuğu, hicret. Ancak Medine'de onu dört gözle bekleyen ensar vardı. Bir de biz görsek o yüce Resulü dünya gözüyle diyorlar. Adeta zaman durmuş, vakit geçmiyor gibiydi sanki. Ve geldi beklenen haber, yaklaştı Kuba'ya diyor. Artık girmez oldular evlerine Medineliler. Kızlar ve gençler onun için bir de şiir bestelemişlerdi. Kimileri ilk gören ben olayım diye çıkmışlardı hurma ağaçlarına. Derin bir sessizlik, gözler ufukta, veda tepelerinde. Bir de ne görsünler? Kusvanın üzerinde adeta bir ay parçası. Sevinçten başladılar fışkırarak, hep bir ağızdan okumaya.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyere duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
2: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.
3: Adieu FM.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı başlıyor.
1: Esma-ül Nebi Muhammed. Merhaba sevgili dinleyiciler. Esma-ül Nebi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek isimleri demek. Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'de, diğer mukaddes kitaplarda ve hadis-i şeriflerde geçen, mübarek ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için kullandığı, dini ve edebi eserlerde onu vasfetmek için zikredilmiş, derlenmiş isim ve sıfatlarına verilen genel bir kavram. İsimler genellikle iki grupta değerlendirilir. Bunlar bir yönden özel isim ismi has, cins isim ismi cins diye, bir başka bakımdan da zat ismi ve sıfat ismi diye ikiye ayrılırlar. Bu tür bir ayrım, Cenab-ı Hakk'ın ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adlarını anlatabilmek için bir ölçü oluşturmakta, bilhassa tekil olarak isimden değil de çoğul olarak isimlerinden bahsetmenin inceliğini kavramaya yardımcı olmaktadır. Arapçada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adı Nebi veya Resulullah sıfatıyla ifade edilmiştir. Hürmet ifadesi olarak da daima hemen arkasından olmak üzere sallallahu aleyhi ve sellem veya aleyhisselam denmektedir. Türkçe'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismi şerifi yerine pek çok sıfat isim bulunmaktadır. Fahri Alem, Fahri Kainat, Seyyid-i Kainat, Hace-i Kainat, Seyyidül Mürselin, Server-i Enbiya, Resul-ü Kibriya, Resul-i Ekrem, Peygamber-i Ekber, Risalet Meyap, Risalet Penah, Zat-ı Risalet bunlardan birkaçı. Saygı ifadesi olarak ya bu sıfatların başına Hazret kelimesi ya da sıfatın sonuna Efendimiz ifadesi getirilir. Hazreti Peygamber veya Peygamber Efendimiz gibi. Bu ifadelerin tümü Peygamber Efendimiz'e hürmet ve saygı tabirlerinin en güzel ve sade şekilde ifadelendirilmiş halleridir. Sevgili Akra dinleyenleri, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek hadis-i şeriflerde çeşitli isimlerle anılmıştır. Ebu Musa el-Eşari'den nakledilen hadiste şöyle buyurmuş Resul-i Ekrem Efendimiz kendi isimleriyle ilgili: "Ben Muhammed'im, Ahmed'im, Mukaffi'yim, Haşir'im, Tevbe'nin peygamberiyim ve rahmetin peygamberiyim."

Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, alışılmış kelimelerle anlatılmamış, onu anlatmak için adeta özel kelimeler kullanılmıştır. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin topluca verildiği Esma-i Hüsna tarzındaki menzumelere benzer şekilde Fahri Kainat Efendimizin dini kültürde yer alan isimlerinin menzum veya mensur müstakil eserler halinde toplanması da bir gelenek olmuştur. Allah'a muhabbet deryasına götürecek olan yegane rahmet ve muhabbet pınarı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Öyle ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet, Allah'a muhabbet, ona itaat, Allah'a itaat, ona isyan, Allah'a isyan sadedindedir.

Sevgili dinleyenler, programımızda sizlere Esma-ül Nebilerden ilkini oluşturan Muhammed ismi şerefini açıklayacağız. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de hep bu isimle anılmıştır. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Muhammed ancak bir peygamberdir. Muhammed sizden birinizin babası değildir. Ve Muhammed'e indirilene iman etmektedirler gibi. Onun İsa Aleyhisselam diliyle geleceği müjdelenen peygamber olarak İncil'de geçen adı Ahmet'tir. Gönderildikten sonra kendisine verilen isimse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu ayeti kerimelerde de görüldüğü üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zat ismi Muhammed ismi şerifidir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde ona izafe edilen diğer isimlerin hepsi sıfat isimleridir. İslam alimleri gerek Kur'an-ı Kerim'i gerek hadis-i şerifleri taramak suretiyle Efendimiz hakkında söylenen ifadeleri birer sıfat ismi olarak toplayıp şerh etmişlerdir. Muhammed ismi şerifi dünya tarihinde ilk defa Peygamber Efendimizin adı olarak kullanılmıştır. Muhammed, methi sena olunan, övülmüş kimse demektir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimizin en meşhur ve en mübarek ismidir.

Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğduğunda dedesi Abdülmuttalip tarafından bu doğumun şerefine bir ziyafet verilmişti. Davetliler yemekten sonra çocuğa ne ad verileceğini sorduklarında Abdülmuttalip, Muhammed diyeceğim. Dilerim ki gökte Allah, yeryüzünde de mahlukatı onu hayırla yad etsinler demiş ve dileği tamamıyla tahakkuk etmiştir. Büyüklere ismiyle hitap etmemek, onları adıyla değil de hürmet ifade eden bir sıfatla anmak bir edep kuralıdır. Bu sebeple Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin edepli çevresi kendilerine ismiyle değil daima ya Resulullah diye hitap ede gelmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e adıyla ya Muhammed şeklinde hitap edenlerse bedevilerdir. Huzur-u Nebevi'de bu gibi hitapları duyan sahabe-i kiram radıyallahu anh son derece üzülürler. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi edepsizliğe hiç tahammülü olmayanlar öfkeyle tepki gösterirlerdi. Muhammed önce Mehmed'e sonra da Mehmed'e çevrilmiştir. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adını tahrif değil, bilakis yolda, sokakta ve uygun düşmeyen yerlerde ismi şerife karşı gerekli edep tavrının ihlaline karşı alınmış bir çaredir.

Müslümanlar tarafından her fırsatta söylenen kelime-i tevhid, Allah lafzayı celali ile Muhammed ismi şerifini birlikte ihtiva etmektedir. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Her namazda selamdan önce okunan kelime-i şehadette her iki kutsal isim birlikte geçmektedir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. 15 asırdır her Allah'ın günü fasılasız 5 defa okunan ezan-ı Muhammedi ile insanlar ibadete çift isimli davetiyle çağrılmaktadır. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Onun vasıflarını anlatanlar ne kadar yücelseler de yüceliği imkan ölçüsünün üzerindedir. Onun vasfını tarif edenler onun vasıflarını tam anlamıyla ifade edemez. Onu ancak ve sadece Allah Teala Hazretleri vasfeder ve etmiştir. Allah'ım, ona, al ve ashabına kıyamete kadar salat ve selam olsun.''

Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı sona erdi.

0: uzaklardayız ama sen gönlümüzdesin, kalbimizdesin. Ah ne gelir elden, kavuşmak mümkün mü sana? Seni çok seviyoruz, bizleri unutma ya Resulallah. Bizleri bırakma ya Resulallah. Ey sevgili, ey sevgili.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
2: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Kardeşim, güzel insanım, atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık. Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

Hüzün mehi idi. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in Peygamberimize duyduğu aşkın mührü gibidir adeta. Aşkını fetihle, yaptırdığı eserlerle ve nat-ı şeriflerle taşlandıran bir cihan padişahıdır Fatih.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وفهما والحقني بالصالحين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. توكلت وإليه أنيب، عز جاره وجل ثناؤه وجل شانه. صلوا على رسولنا محمد، اللهم صل على سيدنا. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا. صلوا على طبيب قلوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا. Aziz ve muhterem Müslümanlar, bizleri yoktan var eden, sayısız nimetleriyle donatan bu bereketli cuma vaktinde, Kabe'nin şubesi bu güzel mabette bizleri bir araya getiren Rabbimiz Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Kendisine ümmet olma şerefiyle iftihar ettiğimiz iki cihan güneşi, başlarımızın tacı, Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salat selamlar olsun. İnsan kendisine karar vermediği, gelişini kendisini şekillendirmediği, gidişine de kendisinin karar veremeyeceği bir hayat yolcusunun adıdır. Bu hayat yolunu, kendisine emanet edilen bu ömür sermayesini hangi istikamette nasıl değerlendirmesiyle gerektiğiyle alakalı Rabbimiz Teala kendisine Kur'an-ı Azimüşşan'ı göndermiştir. Rabbimiz Teala yarattığı kulunun yeryüzünde hangi ölçü ve ilkelerle yaşaması gerektiğini en iyi bilendir. Hangi değerlerle en iyi insan olma vasfını yakalayacağını en iyi bilen Rabbimiz Teala'dır. Evvela ya'lemu men halak. Yaratan yarattığını bilmez mi? Elbette ki ve huvel latiful habir. O bütün inceliklere, bütün ayrıntılara vakıftır. O insanı en iyi tanıyandır. Hangi değerlerle bu dünyada huzur bulacağını ve hangi yaşam ölçüleriyle ebedi saadete ereceğini en iyi bilen Allahu Teala'dır. İşte insanoğluna emanet edilen bu yeryüzü yolculuğu hangi ölçülerle yüründüğü zaman doğru olacağını, neticede başarıya ulaşılacağını en iyi bilen Rabbimiz Teala'dır. Rabbimiz Teala içimizden, bizden birisi iki cihan güneşi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da üsve-i hasene olarak, o ölçülerin en güzel yaşanmış örneği olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı göndererek insanoğlunun ideal örneğini, yaşam ölçülerinin hayatında şekil aldığı Kur'an'ın yaşanmış hali olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bize rehber kılmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öncülüğünde, onun çizmiş olduğu hayat portresiyle, onun yürümüş olduğu istikamette insanoğlu bu hayatı yürümekle mükelleftir. İmtihan dünyası olmasının gereği olarak insanoğlu bu süreçte farklı imtihan gerekçeleriyle muhatap olmaktadır. İşte bu noktada kendisine iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayırt edecek akıl nimeti verilmiştir. Akıl, işin sonunu düşünmek demektir. İşin sonucunun nereye varacağını hesap edebilmek demektir. İşte akıl sahibi olan insan vahiyle muhatap kılınmış ve bu yeryüzünün imar ve inşa sorumluluğu kendisine verilmiştir. Muhterem kardeşlerim, Rabbimiz Teala'nın sunmuş olduğu ölçüleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinde iki insanlık tarihi boyunca bütün peygamberler insanlara rehber olmuş, bunun zirvesini Hatemül Enbiya olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam temsil etmektedir. Efendimizin örnekliğinde İnsan olmanın en iyi noktasına ulaşabileceği ölçüleri, ilkeleri
yaşam kılavuzluğunu Rabbimiz Teala bize sunmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunun yaşayan örneği olmuştur. İşte mabetler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicret ettiğinde atmış olduğu ilk adım, yapmış olduğu ilk icraatta kendisini gösteren mescitler, insanların buluşma noktalarıdır. Hayatın merkezini teşkil eder. Hayatın merkezinde yer alması gereken mekanlardır. Mescitler aslında hayatın var olma tedrisatını, eğitimini, işte Rabbimizin sunduğu ölçülerin insanlığa tedris edildiği, anlatıldığı, aktarıldığı manayı ifade eden mekanlardır. Mescitler Rabbimiz Teala'nın da iltifatına mazhar olmuş mekanlardır. Ki Tevbe suresi 18. ayeti kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyurur: İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Allah'ın mekanlarını, mescitleri, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler imar ederler. O imanın gereği olarak mescitleri inşa etme sorumluluğunu üzerlerinde hissederler. Ve kâme salâte ve âte zekâ. Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olmakla kalmaz, namazı ikame ederler. Namazı olması gerektiği gibi yerine getirirler. Ve âte zekâte, zekatı verirler. Ve lem yahşe illallah. Allah'tan başka da kimseden korkmazlar. Aslında bu ayet-i kerimede Rabbimiz Teala ideal insan örneğini anlatmaktadır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka da kimseden korkmayan insan olmamız gerektiğini bize nasihat eder, tavsiye eder, anlatır. İşte o kimseler bu sorumluluğu üzerlerinde hisseder ve mescitleri inşa ederler. Fe'asâ ulâike en yekûnû minel muhtedîn. İşte umulur ki bu vasıfta olan insanlar, bu sorumluluğu üzerinde hissederek mescitleri imar edenler, hidayete ermiş olan kimselerdir. İşte onlar doğru yolu bulan kimselerdir. İşte onlar kurtuluşa eren kimselerdir. Rabbimiz Teala kullarına mabetler inşa etmeyi sorumluluk kılmıştır. Çünkü mabetler Resul-i Kibriya Efendimizin tedris mekanlarıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'yi inşa etmiş, hemen yanına Ashab-ı Suffe'yi ikame etmiştir. Ashab-ı Suffa sahabe-i kiramın medresesidir, okuludur, eğitim mekanıdır, vahyin insanlığa ulaştırıldığı bir merkezdir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evi de hemen caminin bitişiğine eklenmiştir. Hayatın merkezini oluşturur mescitler. Çünkü mescitler yaratanın yarattığı kullarına mesajları ulaşırken hayatın merkezine konularak dinin aslında insanın var olma gerekçesinin somut halidir. Yaşama dönüşmüş, pratikte şekil almış halidir. İşte bugün içerisinde cuma için bir araya geldiğimiz bu güzel mabetler bu inancın hayat bulmuş halidir. İşte bu güzel müjdenin, bu güzel ifadenin, iltifatın muhatabı, mazharı olan kimseler olarak içerisinde bulunmuş olduğumuz bu nimetlerin kadrini ve kıymetini bilmeli ve gereken sorumluluğu da hakkıyla yerine getirmeliyiz. Bu da bizim için sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda en büyük ikramdır. Bir kimseye verilebilecek en güzel hediyedir. Bir kimsenin elde edebileceği en güzel kazançtır. Aziz kardeşlerim, eğer mescitlere cemaat olunabiliyorsa, eğer camide saf tutma şerefine nail olunabiliyorsa, bu kimse bunun için ayrıca şükretmesi gerekir. Rabbimize hamdolsun ki bizi huzuruna kabul ediyor. Bizi Kabe'nin şubesi saydığı mabetlerde bir araya getiriyor.
ve bizleri bütün eksikliklerimize rağmen kapısından kovmuyor. Bize rahmet kapısını sonuna kadar açık tutuyor. Kâbesinin şubeleri olan mabetleri bizlere mekan kılıyor. Bizim için en büyük şükür vesilesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde farklı rivayetlerde farklı rakamlarla beraber ağırlık kazanan rakama göre 120 bin sahabeye hitap etmiştir. O sahabe-i kirama burada anlattıklarımı burada bulunanlar bulunmayanlara iletsin diye özellikle tavsiye etmiş. Olur ki burada bulunmayanlar burada olanlardan daha iyi anlarlar. Bugün mabetlerde saf tutan cemaatin de aynı sorumluluğu vardır. İlahi divana el bağlayan, divan duran müminlerin kendisine emanet edilen bu güzel değerleri toplumun tamamına taşıma gibi bir sorumluluğu vardır. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir topluluk bulunsun buyuruyor Rabbimiz Teala. Ki onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İyiliğe önce olmak, iyiliği ikame etmek, yeryüzünde iyiliğin egemen olabilmesi için gayret gösterip çaba sarf etmek, mücadele etmek bizim öncelikli sorumluluğumuzdur. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hitabına muhatap olan sahabe-i kiram yeryüzüne dağılmış, gittiği her yerde iyiliği inşa etmiş, İslam'ın güzellikleriyle o toplumu ayağa kaldırmıştır. Kötülüklerin karşısında bir duruş sergileyerek yeryüzüne iyiliğin egemen olabilmesinin öncüleri olmuştur. Bugün bizler camilerde saf tutan, namaz kılan, Rabbine kul olmanın idrakinde olan kimseler olarak aynı duyarlılıkla hareket etmeliyiz. Kötülüğe, her türlü haksızlığa karşı bir bilinç ve bir duruş geliştirmeliyiz. Çünkü İslam'ın bize öğrettiği değer budur. Çünkü İslam'ın tarif ettiği insan modeli iyiliğin yanında sadece duygusal olarak değil, bütün varlığıyla iyiliğin ikamesinin öncüsü olarak bizleri, inananları tarif etmiştir. İşte bu iyiliklerin merkezidir mabetler. Bu mabetler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şairin tarif ettiği sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi biri onu kardeşleri yerdi diyerek o Mekke cahiliye toplumunun halini tarif ederken o cahiliye toplumundan ilimle, irfanla, ahlakla insanlığın en ideal toplumunu, saadet asrını inşa etmiştir. Bu değerlerle güçsüzün zayıfı ezdiği, haksızlığın her türlü alanda kol gezdiği bir toplumdan karıncayı dahi ezmeye gönlü el vermeyen, buna müsaade etmeyen bir topluluğun inşasının vesilesi olmuştur. Bugün mabetler yeryüzündeki bu iyiliğin öncüleri, öncüsü olmalıdır. Camiler cem eden, toplayan, bir araya getiren, kucaklaşmayı sağlayan mekanlardır. Eğer bugün kişilerin farklı gerekçelerle bir araya gelmelerine engel olan durumları var ise bunlardan arınmayı, bu aksi durumlardan kendisini soyutlamayı öğretir. Farklı gerekçelerle kardeşin kardeşe darıldığı, komşunun komşuya selam vermediği, insanların aralarına fitne ve tefrikanın girdiği hiçbir şeye Rabbimiz razı olmamaktadır. El fitnetu eşeddu minel katl. Fitne birisini öldürmekten daha şedittir, daha kötüdür. Birisini öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Fitne de bundan da kötüdür. Çünkü fitne yeryüzünü fesada boğar, kötülüklerin önünü açar, insanları, kardeşleri birbirine düşman kılar. Mabetlere asla fitne gölge düşürmemeli. Düşmanlıkların yok olmasının vesilesidir mabetler. Mabetlerden aldığı tedrisatla dışarı çıkan kimseler artık kardeşlerine kin gütmemelidir. Ki
bütün ibadetlerde Rabbimiz Teala bize belli değerleri yükler. Namazımızın namaz olarak geçerli olabilmesi için abdest şarttır. Hadesten taharet namazın farzıdır. Necasetten taharet namazın farzıdır. Bunlar kişiye temizliği öğretir. Temizliği öğrenmiş bir kişinin çevresini kirletmesi, bulunduğu ortamda kirliliğin var olması kabul edilemez. Çünkü onun ibadetinin geçerliliği temizliğe bağlıdır. Mabetlerin ehemmiyetini ifade ediyoruz. Efendimiz buyuruyor, yeryüzü bana mescit kılındı. Efendimizin ifadesinde kendisine mescit olarak tarif edilen bir yeryüzünün kirletilmesi, kıymetinin bilinmemesi, hor görülmesi, hakir kullanılması kabul edilebilir bir davranış değildir. Onun için hem ibadetler, hem mabetler, hem de İslam'ın diğer bütün ilkeleri sadece zihinde ve gönülde yaşanacak ve yaşatılacak şeyler değildir. İslam hayatı huzura kavuşturmanın adıdır. Adı da bunu ifade eder zaten. Barıştır, kardeşliktir, dayanışmadır. Camiler cem eder, herkesi, bütün inananları bir araya getirir. Bir takım mezhepsel, meşrepsel, cemaat tarikat farklılığı, siyasi ideolojik bir takım farklı düşünceler onların arasına tefrika girecek bir sebep olarak yeterli değildir. Onlar inançlarıyla bütün bu farklılıkların üzerinden aşar ve kardeş olduklarının bilinciyle hareket ederler. İnnemel mu'minune ihvetun. Müminler ancak kardeştir. Ancak müminler kardeştir. Çünkü Rabbimiz Teala farklı anne babadan olsa dahi, farklı bir ırktan, mezhepten, meşrepten gelse dahi müminleri kardeş ilan etmiştir. Rabbinin kendisini kardeş ilan ettiği bir kimseye karşı kalbinde kin, nefret, buğuz taşıması inancıyla çelişmektedir. Şair diyor ya, sür çıkar ağyarı dilden, ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya, hane mamur olmayınca. Kalbinden kötülükleri sök at ki Rabbin senin kalbine konuk olsun. Rabbini kalbinde konuk edebilesin. Eğer kalbinde kin, nefret, öfke hakimiyet kurduysa oraya Rabbinin misafir olma imkanı kalmayacaktır. Orada kötülükler egemen olacaktır. Kötülüklerin egemen olduğu bir kalp de iyi bir Müslüman olmaya fırsat vermeyecektir. Efendimizin ifade buyurduğu üzere insanoğlunda öyle bir et parçası vardır ki o salim, o salih olduğunda bütün beden salaha, selamete kavuşur. O bozulduğunda da bütün bünye bozulur. Öyleyse o dikkat edin, o kalptir. O kalpte kinin, nefretin, hasetin, kardeşine karşı kötü niyetin olması mümkün değildir. Müminler farklı ırktan, mezhepten, meşrepten olsalar dahi birbirlerine olan muhabbetlerini muhafaza ederler. Hele hele aralarında daha fazla bağlar varken o bağları bir kenara bırakıp kırgın, dargın davranabiliyorlar ve birbirlerine mesafe koyabiliyorlarsa bu ne acı bir durumdur. Bizim Anadolu kültürüne, bizim Anadolu irfanına yerleşmiş değerler o kadar belirgindir ki insanoğlunun, bu Anadolu coğrafyasında yaşayan kimselerin, İslam'ın hamurunda yoğrulmuş bu kişilerin kalbinde öfkenin, nefretin taht kurması mümkün değildir. Olmamalıdır. Aşık Veysel ne güzel demiş. Yezid nedir? Ne kızılbaş? Değil miyiz hep bir kardeş? Bizi yakar bizim ateş. Söndürmektir tek çaresi. Veysel sapma sağa sola. Sen Allah'tan birlik dile. İkilikten gelir bela. Dava, insanlık davası. Bugün insanların farklı düşünce ve yaşam biçimleriyle, bulundukları toplumlardaki farklı özelliklerle tasnif edilmesi, var olan birliklerinin göz ardı edilerek kargaşaya zemin oluşturulması kabul edilebilir bir durum değildir. Eğer bir yerde bir acı varsa o bütün Müslümanların ortak derdidir.
Müminler bir vücudun azaları gibidirler. O vücudun herhangi bir azasında bir acı meydana geldiğinde bütün vücut sarsılır, ateşlenir, onun ızdırabını yaşar. Bu acı Gazze'de de olsa yakar bizi, Minap'ta da olsa acıtır kalbimizi, Maraş'ta da olsa, Manisa'da da olsa sarsar benliğimizi. Öyleyse aziz kardeşlerim, bizim Müslüman olma ortak paydasında, İslam ortak değerlerinde bir araya gelecek güçlü referanslarımız camide hayat bulur, cami cemaatinin de bunun öncülüğünü üstlenir. O açıdan peygamber mescitlerine talebe olmuş cemaatin topluma öncü olması gerektiği sorumluluğunu ihmal etmemesi gerekir. Çünkü camiler bu tedrisatın mekanlarıdır. Bizim yine Anadolu irfanının hayat bulmuş şekli olan, bugün de vefat yıl dönümü olan Neşet Ertaş da çok güzel ifade etmiş. İkilik noktası çıksın aradan. Birdir Allah adı, hoş değil midir? İnsanları bir yaratmış yaradan, insanlar hep bir kardeş değil midir? Hep kardeşiz, birbirimizi sevelim. Hoş dil ile birbirimizi övelim. İkiliği aramızdan kovalım. Eğrinin emeği boş değil midir? Garibin sözleri birlik içindir. Birliğin içinde dirlik içindir. Doğru çalış, aileni geçindir. Eğrinin emeği boş değil midir? Eğriliği, yanlışlığı kendisine yaşam biçimi kılmış kimselerin en çok zararı kendilerine dokunacaktır. En büyük ızdırabı kendilerine yaşatacak ve sonra dalga dalga bütün topluma yansıyacaktır. Yine bizim atasözümüzde yer bulan keskin sirke küpüne zarar verir. Bu zarar kendinden başlar, dalga dalga bütün topluma sirayet eder. Bugün yaşadığımız bütün acıların sebebi budur. Haberlere baktığınız zaman ülkemizin farklı noktalarından, dünyanın farklı yerlerinden acı sahnelere, ızdırap veren olaylara şahitlik ettiğimizde ne melazımcı davranamıyoruz. Davranamayız. Çünkü bizim kültürümüz, inancımız, değerlerimiz buna müsaade etmez. Çocuğun, ölen kişinin mezhebi, meşrebi fark etmez. Zulme ve haksızlığa uğrayan kişinin hangi inançtan, hangi milletten olduğuna bakmayız. Bütün yeryüzünün iyilikle buluşması için mücadele etmenin sorumluluğunu hissederiz. İşte mabetler bize bunu öğretir. Biz camide bir araya geldiğimizde, cuma günü herkes koşarak camilerde saf tuttuğunda, tabiri caizse bu görevi alır, biatını yeniler, sözünü tazeler ve bu sorumlulukla yeryüzünde güzellikleri yerleştirmek ve yeşertmek için seferber olur. Biz ecdadımızdan bunu gördük. Aşık Veysel'de, Karacaoğlan'da, Neşet Ertaş'ta, her birinde bu değerlerin hayat bulduğuna şahitlik ettik. Aynısını bugün fazlasıyla hayata geçirmekle mükellef olan bizleriz. O sorumluluğu taşıyan kişiler işte bugün bu camide ve diğer camilerimize saf tutan siz değerli cemaatimizdir. Bugün trafikte en ufak bir hataya tahammül edemeyecek durumda olan, basit bir gerekçeyle kardeşinin ensesine binecek kadar öfke yüklenmiş bir kimsenin acilen abdest alması gerekir. Hani diyor ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, öfkelendiğiniz zaman abdest alın. Çünkü abdest almak manevi temizliktir. Abdest almak ruhu arındırmaktır. Abdest almak kalbi temizlemektir. Ondan hani şairin dediği, sür çıkar ağyarı dilden, ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya, hane mamur olmayınca diyerek tarif ettiği kalpteki bütün gayırları, nefretleri, kirleri temizlemek demektir abdest almak. Biz o abdestle Rabbimizin huzuruna divan durur, sonra hesabımızı vermeden önce hesap vermenin tedrisatıyla hayattaki sorumluluklarımızın başına döneriz. Yaptığımız her bir işi bu bilinçle yaparız. Çünkü biz bir gün Rabbimize hesap vereceğine inanan kimseleriz. Aziz kardeşlerim, İslam
İnsanlığı insan olma vasıfları noktasında en ideal noktaya taşımanın adıdır. İşte buranın eğitim mekanı da, bu değerlerin hayat bulma noktası da camilerdir. Şöyle anlatılır. Eski Türk topluluklarında bir bölgeyi yurt edinecekleri zaman önce oraya merkeze camiyi inşa ederlermiş. Sonra da etrafına kendi barınacakları, evlerini inşa ederlermiş. Camilerini taştan, evlerini de kerpiçten yaparlarmış. Bununla da şu duyguyu taşır, şu mesajı verirlermiş. Camiler hayatımızın merkezini oluşturur. Ve camiler dinimiz gibi bakidir. Evlerimiz camilerin etrafında hayat bulur. Hayatımız camilerin etrafında şekil alır. Ve evlerimiz bizler gibi fanidir. Kıyamete kadar baki olacak olan bu İslam güneşinden yeterince istifade etmenin sorumluluğu da bizim öncelikli ödevimiz ve görevimizdir. Biz tarihimizin her noktasında buna şahitlik ediyoruz. Her bir alanda bu güzelliklerin muhatabıyız. Camiler aynı zamanda ilim ve irfan mektepleridir. Cehaletin kol gezdiği Mekke toplumundan ilmin, irfanın, ahlakın egemen olduğu, hakim olduğu bir toplumu inşa eden İslam 21. yüzyılda da aynı değerleri inşa edecektir. Karacaoğlan ne güzel demiş. Mecliste arif ol, kelamı dinle. El iki söylerse sen birin söyle. Elinden geldikçe iyilik eyle. Hatıra dokunup yıkıcı olma. Dokunur hatıra, kendisin bilmez. Asıl zadelerden hiç kemlik olmaz. Sen iyilik et de o zayi olmaz. Darılıp da başa kıkıcı olma. Bizim tarihimizin her noktasına sirayet etmiş olan bu güzel değerlerin şairlerimizin dilinde şiir olması, atalarımızın dilinde atasöz olması, toplumun içerisinde Anadolu irfanı olarak tarif edilmesi, bu ayetlerden ve hadislerden hayata yansıyanların adıdır. Kiminde şiir olarak yansır, kiminde şarkıya dönüşür, kiminde atasözü olarak hayata taşınır, ama hepsinin özünde İslam vardır. İşte İslam kardeşliğinin bu topluma egemen olmasıyla ancak bu toplum gerçek değerini bulacaktır. Hemen şu akla gelebilir. Hocam, iyi doğru söylüyorsunuz da nereye baksak Müslümanların yaşadığı yerlerde kan var, gözyaşı var, ızdırap var, acı var. Evet, tablo bu. Bu da zaten bizim İslam'ı gerçek manada hakkıyla yaşayamamamızın, İslam'dan uzaklaşmamızın bir sonucudur. Biz yeniden bu değerlerle ayağa kalkacak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın inşa ettiği saadet asrının değerlerini bugünün 21. yüzyılın insanına taşıyacak öncü şahsiyetleriz. Cami cemaati Peygamber Mektebi'nin talebeleridir. Onlar kürsüden dinledikleri değerleri, ilkeleri, özellikleri, ödevleri alır, hayatta onları yaşama dönüştürürler. Nasıl ki öğrenci okula gider, küçük yaşta başladığı eğitimle okuma yazmayı öğrenir, büyüdükçe yeni şeyler katar ve ondan mühendis olur, doktor olur, farklı branşlarda bilim adamları yetişir ve insanlığa katkı sağlar. Herkes kendi dünyasında okuduğu o değerlerle bir yaşam biçimi inşa eder. Ancak öğrendiği bilgileri okula hapseden, camiye hapseden kişinin o bilgilerden istifade etmemesi, karanlık bir odaya kapanıp kendisini güneşten mahrum etmesine benzer. Şöyle anlatılır. Bir anne oğlunu okula yazdırmış. Çocuk bir süre okula gidip geldikten sonra bir gün defterini karıştırmış. Bakmış çocuğun defterinde bir şey yok. Hiçbir şey yazmamış. Demiş, evladım, siz okulda bir şey yazmıyor musunuz? Neden senin defterinde bir şey yok? Yazıyoruz anne. Peki niye senin defterinde bir şey göremiyorum? Öğretmen yazıyor, ben yazıyorum. Öğretmen siliyor, ben siliyorum, demiş çocuk. Cami cemaat öyle olmamalı. Hiçbir öğrencinin böyle olmaması gerekir.
Öğretmenin anlattığı o bilgiler o çocuğun hayatında hayat bulmalı. Cami kürsüsünden nakledilen o ilkeler, aktarılan o değerler sadece caminin dört duvarı arasında kalmamalı. Camiler birlik ve beraberliğin nişanesidir. Camiler insanlığın bir araya geldiği müstesna mekanlardır gibi ifadeler sadece sözde kalmamalıdır. Kişinin kendinden başlayarak kime kırgınım, kime dargınım, kimi kırdım, kimin hakkı bana geçti diyerek muhasebe ederek ayrılacağı, aldığı dersle hayatına şekil vereceği bir etki oluşturmalıdır. Yoksa aynı güzelliklerin farklı dillerden tekrar tekrar dile getirildiğini hep beraber şahidiz. Bütün bugünkü imkanlar, mecralar bu güzellikleri topluma taşımak için en güzel şekilde değerlendiriliyor. Ancak bunun ideal olanı, olması gerekeni bu değerlerin hayat bulmasıdır. Cami kalpleri de cemeder. Sadece bedenlerin bir araya gelmesiyle kalmaz. Camide insanlar kaynaşırlar, tanışırlar, dertleriyle hemhal olurlar, birbirlerini tanırlar, selam verirler. Selam vermenin bir sadaka olduğunu, kardeşine tebessüm etmenin bir sadaka olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenir ve bunu da hayatlarına tatbik ederler. Cami cemaati camide aldığı bu değerle bütün hayatta insanlığın iyiliğine, bütün insanlığın kurtuluşuna dair mücadeleyi kendine misyon edinir. Cami hayatın merkezidir. Peygamberimizin hicretle beraber attığı ilk adım gibi gittiği her yerde hayatın merkezine koyduğu ve oraya attığı bir imzadır. Oraya nakşettiği değerleridir. Camiler bugün yeryüzü coğrafyasında farklı bölgelere gittiğinizde minareyi gördüğünüzde kalbinize bir huzur yansır. O minarenin gölgesine gittiğinizde hangi ülkede olursanız olun kendinizi evinizde gibi hissedeceğiniz bir etki oluşturur. İşte onun için müminlerin kalplerinin camiyle bütünleşmesi gerekir. Caminin bedenlerimizi de ruhlarımızı da kalplerimizi de bir araya getirip cem etmesi ideal olandır. Onun için aziz kardeşlerim, mümkün olduğunca namazlarımızı camide kılmayı sorumluluk bilmeliyiz. Bir araya geldiğimiz zaman elbette ki hemen cemaat olup kılmak güzel ama ideal olanı camide bir araya gelmektir. İnsanlar camide bir araya geldikçe, birbirlerinin dertleriyle dertlendikçe oradaki sosyal dayanışma atmosferi güçlenecek, o toplum daha güçlü hale gelecektir. Özellikle çağımızda bireyselleşmenin arttığı, insanların birbirlerinden uzaklaştığı, telefonla, sosyal medyayla küçücük bir dünyaya hapsolup kendisiyle yalnızlaştığı bir toplumda, hatta meşhur kullanılan bir tabirle kalabalıklar içerisinde yalnızlaştığı bir zamanda camiyle sosyalleşmenin ne kadar büyük bir gereklilik olduğunu her anlamda daha derinden hissediyoruz. Onun için aziz kardeşlerim, bunların sözde kalmaması, çoluk çocuğumuzun elinden tutarak mümkün olduğunca 5 vakit namazları camide kılma noktasında özel gayret göstermemiz hepimizin öncelikli sorumluluğu olmalıdır. Ne zaman ki sabah namazları cuma namazı gibi kılınmaya başlarsa, sabah namazındaki cemaat cuma namazındaki cemaat seviyesine ulaşırsa Allah'ın izniyle o toplum büyük oranda kötülüklere karşı bir siper oluşturmuş demektir. İşte camiler bu anlamda dirilişin adıdır. Hayatın merkezidir. İyiliğin adıdır. İyiliğin hayat bulmuş şeklidir. Sınıfsal bütün farklılıkların kaldırıldığı bir mekandır. Tarağın dişleri gibi insanların bir araya geldiği, el bağlayıp divan durduğu mekanlardır. Camide almış olduğu dersi sınıfsal farklılıkları bir kenara koyarak
bütün insanların Allah'ın huzurunda eşit olduğu bilincini aldıktan sonra camiden çıktığında hemen sahip olduğu statüyü bir baskı aracına dönüştüren kimse camiden gereken mesajı alamamış demektir. Her bir ibadet insana bir şey öğretir. Namazın her bir şartı insana bir değer kazandırır. Abdestin, hadesten taharet, necasetten taharetin temizliği öğrettiği gibi, setre avretin giyinme adabını öğrettiği gibi, istikbali kıble ümmetin birliğini öğretir. Bugün yaklaşık dünyanın dörtte birini oluşturan Müslüman toplumu, her birisi aynı anda aynı Kabe'ye yönelip el bağlayan bu Müslüman toplumunun birlikteliğinin inşası sağlanmış olsa, bugün Gazze'de 3 yıldır devam eden, yıllara varan, 3 yıldır da artık tahammülü imkansız bir noktaya ulaşan bu acı tabloya şahit olmayacaktık, olmazdık. Onun için Gazze'deki çocuğun derdine derman olmak istiyorsak birlik olmak zorundayız. Camide cem olmak zorundayız. Caminin bize taşıdığı değerlere sımsıkı sarılmak zorundayız. Şu da denebilir: hocam iyi diyorsunuz ama 5 vakit namazı camide kılan adama bakıyorsun, ticaretinde dürüst değil, sosyal hayatında itici, kırıcı. İyi bir insan diye tarif edeceğimiz hiçbir vasfa sahip değil gibi örnekler aklımıza gelebilir. Elbette ki bunun olumsuz örnekleri var ama bu nasıl ki çocuğun dediği, öğretmen yazıyor o yazıyor, öğretmen siliyor o da siliyor. Camide anlatılan bu değerlere kulak verse de gönlünde gereken yeri açmıyor. Onun o değerlerden nasibini almaması kendini mahrum bırakmasıdır. Yoksa o değerlerin eksikliğinden ya da o camilerin görevini yapmamasından asla değildir. Güneşin yeryüzünü aydınlattığı bir zamanda karanlık bir odaya kendisini hapseden güneşten hiçbir şey eksiltmez. O sorumluluk da güneşin vebali değildir. Aslan o güneşten yeterince istifade etmek için kişinin çaba sarf etmesidir. Aziz kardeşlerim, İslam direkt hayata dokunan değerlerin adıdır. İslam sadece entelektüel olarak konuşulacak, bir takım beylik cümlelere edilip kenara konulacak bir değer, bir konu değildir. İslam her alanda üzerine konuşulmakla beraber asıl itibariyle yaşanması gereken, insanoğlunun yeryüzünde hayat bulmakla sorumlu kılındığı en temel değerlerdir. Olumsuz örneklerde bunun İslam'ın sorumluluğu olarak görülmesinin sebebi olmamalıdır. Kişi her alanda bunun olumsuz örneklerine muhatap olabilir. Fakat bilmelidir ki bu kişinin kendi sorumluluğu, kendi vebalidir. Bugün camiler bize aynı zamanda bütün Müslümanlarla kardeş olmayı öğretir. Eğer bu kardeşlik duygusunu gerçek manada içselleştirmiş olsak, değil kardeşimize karşı sert kötü konuşmak, onun incinmemesi için azami derecede hassasiyet taşıyan bir kişi olmamızı sağlayacaktır. Kardeşim incinmesin diye sesini yükseltmeyip, hatta Efendimizin hayatında örnekliğini gördüğümüz namaz kılarken dahi eşi Hazreti Ayşe'nin rahatsız olmaması için azami gayret gösterdiği bir değere ulaşmayı getirir. İşte bugün insanların okullarda, sokaklarda, hatta kişinin kendi evinde tarifi imkansız tablolara şahitlik ettiği bir zamanda birbirimizle olan muhabbeti daha fazla güçlendirmeye ne kadar ihtiyaç olduğu duyduğumuzu en derinden hissetmekteyiz. Kendisiyle barışını, kendisiyle olan iletişimini güçlendiren bir insan, diğer insanlarla olan bağını güçlendirecek, sonra bu güzellikler dalga dalga bütün dünyayı kuşatacaktır. Müslümanlar yeryüzünün iyilik öncüleridir. Yeryüzünde iyiliğin egemen olmasının liderleri, rehberleri, örnekleridir. O açıdan Kur'an'dan aldığı o mesajı, o iyilik değerlerini hayatın her alanına taşıma sorumluluğunu üstlenmişlerdir. Aziz kardeşlerim, camiler bunların eğitim mekanlarıdır. Cuma günleri
bu eğitimin yoğunlaştırıldığı zamanlardır. Ramazan dönemleri tabiri caizse kamp dönemidir. Daha yoğun bir atmosferde insanların ibadetlerle bütünleşerek kendilerini yeniden gözden geçirip eksiklerini fark ederek telafiye yoğunlaştıkları günlerdir. İşte bu noktada camilerin bir mektep olduğu, ilim ve irfanın, ahlak ve erdemlerin en üstün seviyeye taşınması adına tedrisatın yapıldığı medrese mekan olarak değerlendirilmelidir. Her bir cemaat, her bir cami cemaati o mescidin bir talebesi olarak görmeli. O hadislerden, o ayetlerden payına düşeni en güzel şekilde almalı ve hayatına taşımalıdır. Buradan anlatmaya çalıştığımız şeyler ilk defa duyduğunuz şeyler değil. Ama Rabbimiz Teala buyuruyor ki fezekkir فَاِنَّ الذِّكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Hatırlat, nasihat et. Çünkü müminler o hatırlatmadan istifade ederler. Onlardan nasiplerine düşenleri alırlar. Onlar Rablerinin kendilerine yüklediği sorumlulukları bilmekle beraber dinlemekten de haz duyarlar. Dinlemekle beraber hayatlarına taşırlar. Onun için bu sorumluluk hepimizin ortak vebalidir. Ortak değeridir. Rabbimiz Teala buyuruyor Ali İmran suresi 103. ayet-i kerime. Sık sık tekrarladığımız, sürekli vurguladığımız, hele hele bu dönemlerde daha çok ihtiyaç duyduğumuz hususları ifade eden Ali İmran suresi 103. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. وَعَتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bunu herkes kendince bir istikamet tutturup kendince bir yol tayin ettiğinde İslam'ı en güzel şekilde yaşadığını düşünmesi yeterli değildir. Kendisi gibi düşünmese de, kendisi gibi yaşamasa da bir Müslümanı kardeş bilmiyorsa eğer orada bir eksiklik var demektir. Çünkü müminler gerçek manada kardeştir. وَلَا تَفَرَّقُوا Hiçbir gerekçe sizi ayrılığa sevk etmesin, ayrılığa düşürmesin, aranızda tefrika oluşturmasın. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın, o acı, o ızdırap sizi duyarsız kılmasın. Bütün Müslümanları kardeş bilip bütün mazlumların derdini dert bilecek, sorumluluk hissettirecek bir değere taşısın. İslam İnsanı en güzel noktaya taşıyan bu vasıfları her alana yaymıştır. İbadetler de bunun tabiri caizse provasını yaptıran, örnekliğini yaşatan bir mahiyet arz etmektedir. Temizliği öğretir, birlikteliği öğretir. Müslümanlar günde 5 defa nafile namazlarla daha fazla her daim dünyanın dört bir tarafında aynı kıbleye yönelerek nerede olursa olsun, rengi, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun kardeş olduklarını her daim ikrar ederler. Bu kardeşlik varken, bu duygu her daim tabiri caizse prova olarak uygulanırken sadece provada kalmamalıdır. Eğer sadece provada kalırsa bu şuna benzer. Bir sporcu düşünün ki antrenmanlarını yapıyor, hazırlığını yapıyor ama gerçek manada sahaya çıkması gerektiğinde ortada yok. Bunun yapmış olduğu bu antrenmanlar istenilen sonucu vermeyecektir. Asıl olması gereken işte o ibadetlerle ruhuna nakşettiği güzellikleri hayata taşımasıdır. Hayatta onlarla bütünleşmesidir. Müslümanların var olduğu bir toplumda iyiliklerin hakim olmasıdır. Temizliğin, düzenliğin, güzelliğin, kardeşliğin o toplumda egemen olmasıdır. O açıdan aziz kardeşlerim, cami cemaati bu anlamda kendini daha fazla sorumlu hissetmeli. Bu konuda kendisinin öncü olması gerektiğinin bilincinde olmalıdır. Çünkü camiler peygamber mektepleridir. İlk insanla beraber var olmuştur. Kıyamete kadar da

0: kamu spotu.
1: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
2: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık.
3: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız.
1: Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve

0: kamu spotu.
1: Saygıdeğer halkımız, sizlere telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan, sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen "hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı" gibi mesajlara itibar etmeyin. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyarıyoruz.

radyodan dinleyin 95.3. İsterseniz dünyanın her yerinden radyo.adıyaman.edu.tr

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: 25. kare. 25. kare. 25. kare programı başlıyor. 25. kare programı başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüy FM'de 25. kare programının bir başka bölümünde yine kulak hizalarınızdayız. Bugün Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan öğretim üyesi Doktor Sayın Emirhan Güler hocamız bizlerle birlikte olacak. Çok güzel bir konuyu değerlendireceğiz hocamızla birlikte. Müzikoloji alanında Türk halk müziği derleme çalışmaları ve kültürel bellek başlığında bir program yapacağız. Programımızda öncelikle derleme kavramının ne anlama geldiğini ve derleme çalışmalarının müzikoloji açısından önemini konuşacağız. Ardından Türk halk müziği derleme çalışmalarının tarihsel gelişimini, Cumhuriyet dönemindeki kurumsallaşma sürecini, bu alanda öne çıkan kurum ve araştırmacıları ele alacağız. Ayrıca derleme çalışmalarının etnomüzikoloji ile ilişkisini ve uluslararası boyutunu, saha araştırmalarında kullanılan yöntemleri, kaynak kişi kavramını, varyantlaşma, yöre, göç ve notaya aktarma gibi temel meseleleri de değerlendireceğiz. Son bölümde ise geçmişten günümüze derleme anlayışında yaşanan değişimi ve bu çalışmaların kültürel belleğin gelecek kuşaklara aktarılmasındaki önemini konuşacağız. Konuğumuz az önce söylediğimiz gibi Emirhan hocamız. Tabii sorularımızı yöneltmeden, konuları irdelemeye başlamadan önce hocam öncelikle hoş geldiniz diyoruz.
1: Hoş buldum. Davetiniz için teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz programımıza geldiğiniz için. Şimdi sevgili dinleyiciler, Adıyaman Üniversitesi'nde saz ve bağlama deyince akla gelen isim Emirhan hocamız. Gerçekten bu anlamda bir üstad, önemli bir sanatçı. Böyle bir sanatçıyı biz konuk aldığımız için mutluyuz. Hocam, programımıza başlarken sizi kısaca tanıyalım, ondan sonra derleme konusunda biraz konuşmaya başlayalım.
1: Ben doktor öğretim üyesi Emirhan Güler. Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda 12 yıla yakın öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Türk halk müziği ve bağlama alanında çalışmaları yapmaya çalışıyorum. Hı-hı. Bu konuda kendimce bir şeyler alana, hı-hı, katkı sağlamaya çalışıyorum. Bugün de Türk halk müziği ve özellikle etnomüzikoloji alanında önemli bir yere sahip olan derleme çalışmaları ve Türk halk müziğindeki derleme faaliyetleri hakkında konuşmaya geldim izninizle. Bu fırsatı verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Program boyunca da Türk halk müziği derleme faaliyetlerinin geçmişten günümüze farklı yönlerini ele almaya çalışacağız. Bu çalışmaların nasıl başladığını, zaman içerisinde nasıl geliştiğini, günümüzde nasıl bir noktaya geldiğini konuşacağız. Umarım dinleyicilerimiz açısından faydalı ve keyifli bir yayın olur.
0: Hocam, çok kısa bir şekilde bağlama ve saz arasındaki farka değinerek başlayalım mı?
1: Şimdi saz şöyle, enstrümanların tamamına saz denir aslında. Hı-hı. Özellikle Türk müziğinde kullanılan sazlar ifadesi buradan, hı-hı, gelir. Hı-hı. Bağlama da bu saz ailesi içerisinde kendine ait bir enstrümandır. Yani bunun tabii ailesi de var, bağlama ailesi olarak.
0: Evet.
1: Divanından kısa sapına, uzun sapına, cürasına, hı-hı, bu ailede 4 tane üyesi var bu ailenin.
0: Esas sazımızın ismi bağlama.
1: Tabii,
0: o zaman.
1: Tabii, evet.
0: Tamam. Tamam, anlaştık.
1: Tabii bir de bağlama düzen isminden de geliyor. Tabii, hı-hı, o farklı, hı-hı, bir konu. Hı-hı. Farklı bir belki programın konusu diyebilirim.
0: İnşallah bunu başka bir programda konuşuruz.
1: İnşallah.
0: Şimdi hocam, en temel kavramla başlayalım programımıza dilerseniz. Türk halk müziğinde derleme dediğimizde ne anlamamız gerekiyor?
1: Şimdi kaynakları incelediğimizde en basit haliyle şu ifade geçiyor. Halk arasında yaşayan müzik ürünlerinin tespit edilmesi, toplanması ve kayıt altına alınması şeklinde açıklıyor kaynaklar bunu. Ama tabii burada önemli bir nokta var. Derleme sadece bir köye gidip, bir yöreye gidip o türküyü kaydetmekten ibaret değil.
0: Evet.
1: Çünkü kayıt altına almak aslında sürecin sadece bir bölüm. Öncesinde bir hazırlığın yapılması gerekiyor. Daha sonra sahaya çıkılıyor, kaynak kişilerle görüşülüyor, müzikal malzeme o şekilde elde ediliyor. Hı-hı. Ardından elde edilen verilerin de analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor.
0: Hı-hı.
1: Derleme teknikleriyle ilgili çalışmalarda bu süreci şu şekilde yaptığımız, incelediğimiz çalışmalarda 4 temel aşamada ele alıyorlar. Bunlar, hı-hı, ön çalışma, saha çalışması, analiz ve değerlendirme olmak üzere 4 temel aşamada ele alınıyor. Dolayısıyla ben derlemeyi yalnızca türkü toplamak şeklinde değil de biraz bu konuda açıklamanın eksik kalacağını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Çünkü biz aslında bir türküyü kayıt altına alırken Bununla birlikte müzik kültürünü de belgeliyoruz.
0: Mutlaka.
1: Bununla belgelemeye çalışıyoruz.
0: Ve güzel bir araştırma yöntemi de takip ediliyor.
1: Kesinlikle,
0: değil mi hocam?
1: O yüzden sadece türküyü dinledim, notayı aldım şeklinde değil de onun altyapısını, arka planını da bakmak gerektiğini düşünüyorum. Zaten buradaki o kültürel bellekte ileride zaten detaylı açıklayacağız.
0: Evet.
1: Bu konuda bize önemli bilgiler sunuyor.
0: Evet. Bahsettiğiniz gibi bilimsel araştırma yöntemleriyle çok benzeşiyor aslında. Sahaya çıkıp
1: tabii
0: veri toplama,
1: kesinlikle,
0: bunu değerlendirme, sonuca ulaşma.
1: Müzikoloji alanında da zaten birazdan da geleceğiz. Bizim için saha önemli bir veri kaynağı. Yani.
0: Evet, mutlaka. Peki hocam, derleme çalışmalarını müzikoloji ve özellikle etnomüzikoloji açısından önemli olduğu söyleniyor.
1: Evet,
0: bu neden
1: kesinlikle
0: bu kadar
1: öyle.
0: Önemli?
1: Biraz önce söyledim. Müzikoloji açısından saha bizim için çok önemli veriler sunabiliyor. Bir yörenin müzik kültürünü araştırdığımızı düşünelim. Sadece elimizdeki notaya bakarak o kültürün bütünüyle anlamamız mümkün değil.
0: Tabii
1: sadece
0: ki
1: notaya bakarak. Orada kim söylüyor, nasıl söylüyor, kimden öğrenmiş, hangi ortamda söylüyor, hangi çalgıyla icra ediyor, o eser toplum içerisinde hangi işleve sahip, bunların hepsi bizim için çok önemli.
0: Evet.
1: Özellikle etnomüzikoloji açısından da müziğin yalnızca seslerden oluşan bir yapı olarak değil de içerisinde yaşadığı kültürle beraber değerlendirmek gerekiyor. Yani derlemeci burada saha ile akademi arasında aslında bir köprü kuruyor.
0: Evet, evet.
1: Sadece teknik anlamda veriler toplayan kişi olarak değil, kültürel sürekliliğe katkı sağlayan, toplumsal hafızayı belgeleyen ve sahadan akademiye taşıyan bir yardımcı gibi düşünebiliriz derlemeciyi. Dolayısıyla derleme müzikoloji açısından repertuara bir eser kazandırmanın yanı sıra aynı zamanda o müziği bilimsel olarak da inceleyebileceğimiz veriyi ortaya koyuyor bize.
0: Zaten bizim konservatuvardaki müzikoloji bölümünün temel taşlarından biri de bu, değil mi
1: hocam? Kesinlikle öyle. Biz de öğrencilerimizi mesela burada yöreyi gezdiriyoruz. Yöreye gönderiyoruz. Derleme yaptırmaya alıştırıyoruz aslında. Çünkü kültürü ileriye taşımak bizim görevimiz.
0: Mutlaka.
1: Öğrencilerimizi de bu anlamda teşvik ediyoruz.
0: Evet. Yani şimdi ben tabii işin bu boyutunu bilmiyordum. Bu veriyi toplama aşaması, sahada çalışma gerçekten meşakkatli bir iş ve
1: zor bir iş.
0: Bu kaynağa ulaşmak çok zor hocam.
1: Yani kaynağı bulmak zor, kaynakla konuşmak zor,
0: evet,
1: kaynaktan veri almak, o veriyi işlemek, bunların
0: tabii
1: hepsi çok zorlu bir süreç.
0: Evet. Peki hocam, burada biraz daha geniş bir çerçeveden bakalım istiyorum.
1: Tabii.
0: Türk halk müziğinde yaptığımız derleme çalışmalarını dünyadaki müzikoloji ve etnomüzikoloji çalışmaları içerisinde nasıl değerlendirebiliriz? Yani derlemeciliğin uluslararası bir boyutundan söz edebilir miyiz?
1: Tabii ki söz edebiliriz. Aslında halk müziklerinin saha araştırması sadece Türkiye'ye özgü çalışma alanı değil. Dünyada da bu konuyla ilgili farklı bölgelerde halk müziklerinin, sözlü müzik geleneklerinin kayıt altına alınma çalışmaları hala devam ediyor. Biraz tarihsel bilgiler vermek istiyorum burada. 20.
0: Buyurun.
1: Yüzyılın başlarında karşılaştırmalı müzikoloji olarak adlandırılan çalışmalarını özellikle Avrupa dışındaki müziklere ve sözlü geleneklere yöneldiğini görebiliyoruz. Daha sonraki yıllarda müzik yapılarının karşılaştırmanın yeterli olmadığı tespit ediliyor. Özellikle 1950'lerden itibaren etnografik yöntemin ve saha araştırmasının önem kazanmasıyla birlikte etnomüzikoloji kavramı giderek daha fazla kullanılmaya başlıyor. Buradaki aslında temel değişiklik şu: araştırmacı artık sadece bir ezgiyi kaydedip onun melodik yapısına bakmıyor. O müziği üreten insanı, toplumu ve kültürü birlikte anlamaya çalışıyor.
0: Evet, evet.
1: Zaten etnomüzikoloji dediğimiz alanda burada bu çalışmalar yapılıyor. Ve bu süreçte zaten birçok yabancı müzik araştırmacısının bu konuda farklı çalışmaları var. Farklı detaylı çalışmaları var. Ses kayıt teknolojisinin gelişmesi de tabii burada saha araştırmasında önemli bir değişim yaratıyor.
0: Mutlaka.
1: Tabii Türkiye açısından baktığımızda uluslararası gelişmelerden tamamen bağımsız bir süreç görmüyoruz. Onlar da takip ediliyor ama kendinde, yöredeki dinamikler de unutulmuyor. Ama uluslararası düzeyde de çalışmalar inceleniyor. Hatta dışarıdan da yöremize, ülkemize bu anlamda mesela örnek verecek olursam 1904 yılında Abraham ve Harm Bastel tarafından Türk halk ezgileri üzerine yapılan çalışmalar bulunuyor. Daha sonra dönemde Bela Bartok Türkiye'de gerçekleştirdiği halk müziği araştırmaları uluslararası boyut açısından oldukça önemli bir örnek. Yani dolayısıyla Türk Halk Müziği derlemeciliğini sadece Türkiye içerisinde gelişmiş bir kapalı alan olarak değerlendirmemek gerek.
0: Evet.
1: Bir taraftan Anadolu'nun kendine özgü müzik kültürünü kayıt altına alma çabası var.
0: Hı hı.
1: Diğer tarafta da dünyada gelişen müzikoloji, etnomüzikoloji, alan araştırması ve ses kayıt teknolojileriyle ilişkili bilimsel bir süreç var.
0: Hı hı.
1: Yani bu açıdan Türk Halk Müziği derleme çalışmalarını özetleyecek olursak hem ulusal hem de uluslararası bir müzikoloji bağlamı içerisinde değerlendirilmesi hı. gerektiğini söyleyebiliriz.
0: O zaman biraz daha Türkiye'deki tarihsel sürece dönelim hocam. Türk Halk Müziği derleme çalışmaları Cumhuriyet'le mi başlıyor yoksa daha eski bir geçmişten söz edebilir miyiz?
1: Aslında şöyle, derlemeciliği doğrudan Cumhuriyet'le başlatmak doğru olmaz.
0: Hı hı.
1: Cumhuriyet öncesinde de halk müziği derleme, halk müziği ürünlerinin kayıt altına alınması ile ilgili çeşitli örnekler var.
0: Hı hı.
1: Fakat burada bir ayrım yapmak gerekiyor. Eski dönemlerde daha çok bireysel girişimler görüyoruz.
0: Hı hı. Hı hı.
1: Ve bunların hepsini bugünkü anlamıyla sistemli bir saha araştırması olarak değerlendiremeyiz.
0: Hı hı.
1: Ama mesela örnek verebilirim. Örneğin Ali Ufki'nin Mecmua-i Sazı Söz adlı eserinde çok sayıda Türk örneğine karşılaşıyoruz.
0: Hı hı.
1: Yine 1898 yılında Rauf Yekta Bey'in halk türkülerinin toplanması ve notayı alması gerektiğine dikkat çekiyor. Yine Felix Van Laşa'nın 1901 yılında Anadolu'da 20'ye yakın 20 kadar ezginin derlendiği, bunların 1904 yılında yayınlandığı görülüyor.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla Cumhuriyet öncesinde bir birikim ve farkındalık oluşmaya başlamış durumda.
0: Hı hı hı.
1: Ama Cumhuriyet'le birlikte önemli bir değişiklik meydana geliyor. Derleme bireysel girişimden ötesine geçiyor. Artık kurumsallaşmaya başlıyor.
0: Hı hı.
1: Bu nedenle Cumhuriyet'i derleme çalışmalarının başlangıcı olarak görmeyelim. Sistemli ve kuramsal hale gelmesindeki en önemli noktalardan biri olarak değerlendirmemiz bence daha doğru olabilir.
0: Peki Cumhuriyet'le birlikte bu kurumsallaşma nasıl gerçekleşiyor hocam? Az önce bahsettiğiniz Darül Elhan Halk Evleri ve Ankara Devlet Konservatuarı gibi kurumlar nasıl bir rol üstleniyor bu süreçte?
1: Biraz önce dediğim gibi Cumhuriyet'le beraber halk müziğine daha planlı ve kuramsal bir şekilde yaklaşıldığını görüyoruz. İlk önemli kurumlardan biri olan Darül Elhan 1924 yılında anket yoluyla başlatıyor bu çalışmayı. Tabii bu çok doğru olmuyor. Sonradan 1925 yılında Marif Vekaleti Harç Dairesi tarafından Batı Anadolu'da bir derleme gerçekleştiriliyor.
0: Hı hı.
1: Ve 1920 yılında bunun sonuçları yayınlanıyor. Darül Elhan yine 1926 ile 1929 yılları arasında 4 ayrı derleme gezisi düzenliyor. 1932 yılında da yine bir başka derleme gezisi yapılıyor. Bu derleme gezileri aslında Türkiye'de ilk düzenli ve kuramsal halk müziği derleme faaliyetleri arasında gerçekleştiriliyor.
0: Hı hı.
1: Darül Elhan'ın yaptığı. Aynı yıl yine faaliyete geçen halk evleri var. Bunlar daha yerel, merkezli derleme ve yayın çalışmaları sürdürüyor.
0: Hı hı.
1: Daha sonra Ankara Devlet Konservatuarı çok daha kapsamlı bir döneme başlıyor derleme çalışmalarında. 1937'den 1952'ye kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinde geniş çaplı derleme gezileri, derleme çalışmaları gerçekleştiriyor.
0: Sanki 37'den sonra taşlar daha yerine oturmaya başlıyor.
1: Daha kuramsal, daha yerine oturan.
0: Hı-hı.
1: Tabii burada dönemin şartlarını da düşünmek gerekiyor.
0: Mutlaka.
1: Bugünkü teknoloji imkanlar yok.
0: Tabii.
1: Kayıt yapılan yerlerde kayıt araçlarından yararlanılıyor. Bazı yerlerde ise o an ezgi dinleniyor, kulaktan dinleniyor, o an notaya alınıyor, dikte ediliyor. Yani burada bence dönemin en önemli özelliği şu. Anadolu'da yaşayan müzik kültürü artık sistemli biçimde tespit edilmeye, kayıt altına alınmaya, notaya aktarılmaya ve arşivlenmeye başlanıyor diyebiliriz.
0: Yani hocam ne kadar ilginç değil mi? Şu an çok sıradan ve basit gördüğümüz bir cep telefonu teknolojisi o dönemlerde olmuş olsaydı bir çığır açardı.
1: Kesinlikle öyle. O dönem yine ileride de konuşacağız. Buna rağmen yine halk müziğin korunması adına çok önemli bence.
0: Çok önemli kayıtlar yapılmış. Ama bizim şu an çok basit düşündüğümüz ve o zamanın olağanüstü teknolojilerini yerle bir edecek kayıt teknolojisi o zaman olsa
1: işte,
0: çok daha başka şeyler yaşanırdı.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle.
0: Bunlar da tabii insanın biz ne kadar farklı bir yerdeyiz dürtüsünü hayata geçiriyor. Yani
1: geçmişte keşke öyle bir durum olsaydı, şu an belki de kültürümüz, evet, geçmişte bazı şeyler kayboldu gitti belki, evet, de bilmediğimiz.
0: Yani bir iki defadır konuşmanızda kayıt teknolojilerinin gelişmesinden bahsediyorsunuz. Bu çünkü... o kadar büyük bir değişim ki biz de iletişim alanında bunu konuşuyoruz zaten. Geleneksel iletişim aracı olarak radyo üzerinden bazen konuşuyoruz. Şu an sosyal medya akımından, yeni medya akımından geçmiş durumdayız. İletişim biçimi, kayıt teknolojileri değiştikçe insan hayatı o kadar çok değişiyor,
1: çok fazla
0: ki
1: değişiyor.
0: Bunun biraz daha farkında olmak lazım. Çok güzel bir konu. Peki hocam, bu kurumsallaşma sürecinde yabancı araştırmacıların da katkıları olduğundan, evet, bahsettiniz. Evet. Özellikle az önce adı geçtiği için söylüyorum. Bela Bertoğ'un çalışmalarından söz edebilir miyiz?
1: Tabii, Cumhuriyet döneminde halk müziği çalışmalarına baktığımızda müzik araştırmacıları, yabancı müzik araştırmacıları da bu konuda sürece katkıda bulunduğunu görebiliyoruz. Hı-hı. Bela Bartok da bunlardan biri. Tabii Joseph Marx, Paul Hindemith gibi müzik araştırmacılar da, yabancı müzik araştırmacılar da var. Fakat Bartok'u önemli kılan taraflardan biri şu: halk müziğini sadece beste çalışmalarına kaynak sağlayan bir malzeme olarak görmüyor. Hı-hı. Saha araştırmasına, hı-hı, halk müziğinin bilimsel olarak incelenmesine önem veriyor. Aslında burada derlemeciliğin temel mantığını da görüyoruz. Hı-hı. Bizim hep söylediğimiz, sahaya gittiğinde sadece bana bir türkü söyleyin, kaydedeyim demek yeterli olmuyor. Hı-hı. O türkünün kim tarafından söylendiği, nasıl aktarıldığı ve içerisinde yaşadığı kültür de önemli. Mutlaka. Dolayısıyla Bartok bu anlamda ülkemize çok fazla katkıda bulundu. Bugün etnomüzikolojik saha araştırmalarında da bu yaklaşım bizim için oldukça önemli.
0: Evet, mutlaka. Peki Türkiye'deki derleme tarihinden söz ederken hocam, herhalde Muzaffer Sarı Sözen'e de ayrıca değinmek gerekir.
1: Kesinlikle ve kesinlikle Muzaffer Sarı Sözen Türk halk müziği derleme tarihinde oldukça önemli bir isim. Yani Ankara Devlet Konservatuvarı'nın derlemelerinden bahsetmiştim. Bu derleme gezilerinde elde edilen ezgilerin önemli bir bölümü Sarı Sözen tarafından notaya alınıyor. Hı hı. Ve tasnif ediliyor. Ama tabii Sarı Sözen'in o kadar çok katkısı var ki Türk halk müziğine, bu onlardan sadece bir tanesi. Ama Sarı Sözen'in önemini sadece derleme ve notaya alma çalışmalarıyla sınırlandırmamak gerekiyor. Hı hı. Çünkü bu eserlerin daha sonra toplumla buluşması konusunda da Sarı Sözen'in önemli bir rolü var. Bunu nasıl yaptı? Yurttan seslerle yaptı. Hı hı. Şöyle düşünelim. Anadolu'nun bir köyünde yaşayan bir Türk tespit ediliyor. Hı hı. Kayıt altına alınıyor, notaya aktarılıyor, arşive giriyor ve daha sonra radyo aracılığıyla, burası en önemlisi bence, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki insanlara ulaşılıyor. Hı-hı. Yani biz türküyü kaydettik, notaya aldık, şimdi kime dinleteceğiz, bunu nasıl yayacağız? Bunu da Sarı Sözen tarafından yurttan sesler aracılığıyla yapılıyor. O yüzden Sarı Sözen'in radyo yayınları Türkiye'nin farklı bölgelerinin birbirlerinin müzik kültürlerini tanımasında da katkıda bulunduğunu görüyoruz. Hı-hı. Yani burada sahadan bence radyoya uzanan bir kültürel aktarım da söz konusu.
0: Evet.
1: O yüzden Muzaffer Sarı Sözen halk müziğimiz için çok önemli bir değer.
0: Türkiye radyoları için de bir sanat kaynağı olarak da
1: kesinlikle öyle.
0: Özel bir çerçevede tutulan bir isim. Yani bunun da altını çizmek gerekiyor.
1: O süreçte akıl edebilmek bunu. Ya bu türküleri evet kaydettik ama halka nasıl öğreteceğiz? Halka nasıl bunu duyuracağız?
0: Gerçekten hatta çok öngörülü bir
1: kesinlikle
0: yaklaşım.
1: Kesinlikle öyle. Yurttan seslerden sonra şöyle söyleyeyim, türkü öğretme programları bile olmuş yani. Hmm. O süreçte, hmm, türkünün nasıl öğretileceği insanlara radyo aracılığıyla bu türküler, hmm, öğretilmiş. Hmm.
0: O klasik bazen esprilerde bile kullanılıyor, yurttan sesler korosu deniyor.
1: Evet.
0: İşte o gerçek
1: bu, evet.
0: Ve onun işlevi çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Bizim halk müziğinin yayılması, duyurulmasını büyük emekler veren
1: kesinlikle
0: bir ekip
1: öyle
0: var.
1: Sarı Sözen başlığında tabii orada birçok kişi
0: çok
1: bu konuda emek
0: var.
1: Verir.
0: Tabii mutlaka. Radyocu da var bu arada.
1: Kesinlikle.
0: Bu işe emek veren meslektaşlarımızı da anmış olalım. Peki hocam, şimdi derleme nasıl yapılır kısmına geçmek istiyorum. Tarihsel süreci konuştuk, biraz da uygulamaya geçelim.
1: Evet, yani şimdi sadece sahaya çıkılmalı mı? Aslında sahadan önce birçok şey var. Hı-hı. Yani biz daha sahaya çıkmadan önce birçok şeyleri halletmemiz gerekiyor. Daha önce söylemiştim, 4 temel aşama var. Hı hı. Bunda ön çalışma, saha çalışması, analiz ve derleme. Ön çalışma burada en önemlisi bence. Hı hı. Bir yöreye gideceğiz diyelim. Bir derleme yapıyoruz. Daha önce o yörede kimler çalışmış? Hı hı. Önce bir yöreyi bilmemiz lazım, tanımamız gerekiyor. Derleme yaptığımız yeri bilmemiz, hı hı, gerektiği için hangi eserler daha önce derlenmiş? Nasıl bir repertuarları var? Yörenin melodik ve ritmik yapısı nasıl? Derlemecilerin bir kere bununla ilgili ön bilgiye sahip olması gerekiyor.
0: Hocam bütün bilimsel araştırmalarda zaten ön çalışma yapmak gerekiyor.
1: Biraz önce şeye çok güzel değindiniz, yani müzik araştırmalarının diğer araştırmalara çok benzediğinden
0: çok
1: bahsettiniz.
0: Çok örtüşüyor. Bilimsel araştırma yöntemi bu aslında.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ön çalışmayı yapmazsanız zaten bu bilimsel bir çalışmaya adım atamazsınız.
1: Kesinlikle öyle. Burada da özellikle yöredeki yöreyi tanımak bir derlemenin yapımında en önemli unsurlardan biri. Tabii derlemeci de burada ön plana çıkıyor. İyi bir müzik bilgisine sahip olması gerekiyor.
0: Tabii ki.
1: Güçlü bir işitmeye, kulak bilgisine sahip olması gerekiyor. Notalama becerisine, yani aldığı eseri notaya aktarma becerisine de sahip olması gerekiyor. Yine repertuar bilgisine, hatta halk edebiyatı konusunda da belli konularda bilgi birikime sahip olması gerekiyor.
0: Yani bazı anlamda entelektüel derecesinin biraz daha yaygın olması gerekiyor. Sadece müzik alanda değil de.
1: Kesinlikle öyle.
0: O yörenin kültürüne, edebiyatına.
1: Yöreyle iletişim halinde, o yöredeki kişilerle iletişim halinde olacağı için bunlar da önemli. Hadi bunları hallettikleri, teknik hazırlık da çok önemli. Bunları siz daha iyi bilirsiniz ama. Mesela ses kayıt cihazları, görüntü kaydı cihazları, artık teknoloji gelişti. Evet. Fotoğraf makineleri, gerekli belgeler. Hatta şöyle söyleyeyim, cihazların enerji ihtiyacına kadar bunların düşünülüp sahaya çıkmadan planlanması gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani iyi bir saha çalışmasının arkasında aslında ciddi bir masa başı hazırlığı da var diyebiliriz.
0: Tabii
1: yani.
0: Ki mutlaka. Bu masa başı hazırlığını tabii iyi bir insan kaynağıyla karşılaşması gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Burada da hep konuşuyoruz, kaynak kişi ismi geçiyor. Bu kaynak kişi kimdir ve neden bu kadar önemli?
1: Yani en basit ifadeyle kaynak kişi, okuduğumuz kaynaklarda araştırdığımız kültür ürününü bize aktaran kişi olarak karşımıza çıkıyor. Ama kaynak kişi sadece, yine söylüyorum, türkü söyleyen kişi olarak düşünmemek gerekiyor. Yani derleme teknikleri açısından da şöyle bakabiliriz. Halk müziği ezgilerini bize veren kişiye biz kaynak kişi diyoruz. Bu ezgileri ondan alıp daha geniş bir ortama taşıyan kişi ise biz derlemeci diyoruz. Ama dediğim gibi, yani kaynak kişiyi sadece türkü söyleyen kişi olarak düşünmemek lazım. Çünkü burası çok önemli. Bize bazen türküden daha çok şey vaat edebiliyor kaynak kişi.
0: Mutlaka.
1: Türküyü kimden öğrenmiş? Ne zamandır söylüyor? Hangi ortamda icra ediyor? Düğünde mi? Törende mi? Başka bir toplumsal ortamda mı? Yörede eserin özel bir işlevi var mı? Bakın, sadece notayı almadık, türküyü almadık. Bir kültürel hazineyi aldık aslında. Evet. O yüzden kaynak kişi bu nedenle çok önemli. Derslerde şunu ifade etmeyi çok seviyorum kaynak kişi kısmını anlatırken. Kaynak kişi bize sadece türküyü aktarmaz, türkünün hafızasını da aktarır.
0: Mutlaka.
1: Yani bu
0: hikayesini
1: gerçekten
0: de aktarır.
1: Kesinlikle önemli. Altyapısını bilmeden o türküyü sadece notaya almak bir müzik eseri olabilir ama kültürü, kültürel belleği bize taşıma konusunda eksik kalabilir yani.
0: Evet, müziğin hafızası çok güzel bir altı metinlerle doldurulacak. Güzel bir başlık.
1: Kesinlikle. O türkü dinliyoruz ama arkasında neler yatıyor? İşte bunu aslında bugünkü konumuz biraz da bunu anlattı.
0: Evet. Peki hocam, mesela kaynak kişinin söylediği türküyü kaydettik diyelim. Biz kendimizi bir derlemeci olarak değerlendirelim. Derleme tamamlandı diyebilir miyiz yani? Orada bitiyor mu iş?
1: Yok, aslında biraz önce anlattığımız, bence diyemeyiz. Ses kaydı tabii ki çok kıymetli, çok değerli. Fakat sadece kaydını alırsak bazen eserin çok önemli bölümünü dışarıda bırakmış olabiliriz. Yani çünkü müzik aynı zamanda bir kültürel bağlam içerisinde yaşıyor. Örneğin bir eser sadece belli bir törende icra ediliyor olabilir. Biz onun sadece notasını alırsak melodisini biliyoruz ama toplum içerisindeki işlevini bilmiyoruz. İşte kaynak kişiyle yapılan görüşmeler bu nedenle çok önemli. Yaşayan kaynak kişiden doğrudan elde edilen bilgiler halk müziği kültürünün doğru aktarılması açısından bize önemli veriler sunabiliyor. Dolayısıyla iyi bir derlemede bence 3 şeyi birlikte düşünmemiz gerekiyor. Bunlar neler? Eser, kaynak kişi ve kültürel bağlam. Yani bu üç şey çok önemli.
0: Sadece kaydettiğimiz zaman hocam şey gibi oluyor. Bir mesela kolunuz ağrıyor, röntgenini çektiniz. O röntgen öyle orada kalıyor. Aslında
1: kesinlikle
0: onun yorumlanması gerekiyor. Tedavi sürecinin başlanması gerekiyor.
1: İşte bizde de arka planına da bakmak lazım. O toplumdaki işlevi nedir bu türkünün? Bunlar çok önemli.
0: Bir de hocam, derlenen türkünün notaya aktarılma meselesi var. Onu da bir küçük bir şekilde değinelim.
1: Bu oldukça tartışmalı bir konu ve aslında çok da önemli bir konu. Nota bizim için son derece değerli bir kaynak. Fakat duyduğumuz her şeyi nota üzerinde göstermemiz her zaman mümkün olmayabiliyor. Özellikle halk müziğinin özellikleri var. Bunlar neler? Yöresel tavır özellikleri, süslemeler, makamlar, yine ritmik yapı, çalgılar, bunların hepsini beraber değerlendirdiğimizde notayı her zaman buna uyduramayabiliriz.
0: Nota kağıdında her şeyi okuyamayız.
1: Aynen öyle. O hissi de veremeyebiliriz. Evet, evet. Geçmişte tabii bunu yapmak daha zordu ama bazı çalışmalarda ses kaydı yapılmadığında, dediğim ya size, ezgi doğrudan notaya alınıyordu. Bugün ise önemli bir avantajımız var. Ses ve görüntü kaydı.
0: Evet.
1: Yani biz ses ve görüntü kaydıyla beraber notayı saklayabiliyoruz.
0: Hı hı.
1: Şimdi bu çok önemli bir durum.
0: Tabii ki.
1: Yani
0: kayıt teknolojilerine kadar değil, önemli olduğu bir daha
1: işte
0: ortaya
1: aynen
0: çıkıyor.
1: Aynen öyle yani. Her iki lafından biri bu teknolojinin, evet, gelişmesi.
0: Evet.
1: Nota bize her şey, ama düşünsenize görüntüsü. Çünkü orada o yöredeki kişilerin görüntüsünü görsek, orada küçük bir süsleme bile o yerin bize tavrını açıklayabilir.
0: Evet.
1: Bunu bazen notada gösteremeyebiliriz.
0: Yorumcunun jest mimiğinden bile bir şeyler öğrenebiliriz. Tavrından,
1: evet, yani,
0: halinden.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bunlar çok daha önemli detaylar. Sanatı daha iyi nakşedebilmek için elde edilecek önemli detaylar. Peki hocam, geçmişte yapılan derlemelerde eksiklikler veya bugün farklı değerlendirdiğimiz uygulamalar var mı? Varsa neler?
1: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki geçmişte yapılan derlemelerde dönemin şartlarından kaynaklı bazı sınırlılıklar var. Ama burada geçmişte yapılan çalışmaları bugünün teknolojisiyle ve yöntemlerle eleştirmek ya da değerlendirmek çok doğru olacağını düşünmüyorum. Çünkü o dönemde yapılan derlemeler Türk halk müziğinin korunmasına çok büyük katkı sağladılar. Bunu böyle bakmalıyız. Bugün elimizde bulunan repertuarın önemli bir kısmının temelinde o erken dönem ve Cumhuriyet döneminde yapılan derlemeler var. Arşiv çalışmaları bulunuyor. Şimdi burada aslında biz günümüze bakmalıyız. Günümüzde teknolojik imkanların ve araştırma yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte derleme çalışmaları daha geniş çapı çerçevede yapılma fırsatı var. Bugün bunu yapmalıyız. Artık eseri sadece melodik yapısını, notasını değil, kaynak kişiyi, icra ortamını, yöresel söyleyiş özelliklerini, eser içerisinde yaşadığı kültürel bağlamı da daha ayrıntılı biçimde belgeleyebiliriz. Bu nedenle geçmişte yapılan çalışmaları bir eksiklik olarak görmeyeceğiz. Onların oluşturduğu büyük birikimi bugün imkanlarıyla zenginleştirmemiz
0: aslında
1: lazım.
0: Gittikçe gelişen bir, tabii, kültür diyebiliriz.
1: Kesinlikle öyle.
0: Derleme
1: yani
0: şu an daha zengin, daha güçlü enstrümanlara sahip bir kültür diyebiliriz.
1: O işte bu burada şu çıkıyor. Geçmişten bize ulaşan repertuar korumalıyız. Burada korumalıyız.
0: Evet.
1: O repertuarın taşıdığı kültürel çevreyi de daha kapsamlı biçimde bence geliştirmeliyiz. Geçmişteki derlemeler bu anlamda önemli görüyorum.
0: Peki hocam, teknolojinin bu kadar gelişmiş olduğu bir ortamda hala derleme çalışmalarına ihtiyaç var mı? Geçmişte bugün arasında nasıl bir fark var yani
1: şimdi
0: bu anlamda?
1: Bizi dinleyenler şunu düşünüyordur şimdi. Teknoloji gelişti. Bence eskisinden daha çok ihtiyaç var. Geçmişte derlemeler.

0: görüntüsünü, icra ortamını, yöresel söyleyiş biçimini, hikayesini, farklı varyantlarını ve mümkün olduğu ölçüde kültürel bağlamını da belgelememiz gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla o yüzden bana hep bu soru sorulduğunda geçmişteki derlemeler çok güzel ama bence bu zamanda daha çok derleme yapılmalı, teknolojinin imkanları kullanılmalı diye düşünüyorum.
1: Hocam, iletişim teknolojilerinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve günümüzde bize şu an sunduğu imkanlar çerçevesinden değerlendirecek olursak, kültür bile artık göreceli bir duruma dönmüş durumda. Dünya küçük bir köye dönüşmüş durumda. Kültürel kaynaşmalar yeni renkler ortaya çıkarmış durumda. Bu sebeple kültürel kaymalar da söz konusu.
0: Ya işte biz burada öğrencilerimize şunu söylüyoruz. Bakın, şu an bir kültürün içerisindeyiz. Bu kültürü belgelemek bizim işimiz.
1: Evet.
0: Bu kültürü kayıt altına almak bizim işimiz ki gelecek kuşaklara aktarabilelim bunu. Hı-hı. O yüzden derleme faaliyetleri, derleme çalışmaları şu an daha önemli.
1: Tam da burada derleme çalışmalarının kültürel bellek ve gelecek kuşaklara aktarma açısından öneminin altını çizmiş oluyoruz, değil mi hocam?
0: Kesinlikle öyle. Derleme çalışmaların en önemli taraflardan biri de zaten bu. Bugün dinlediğimiz bir türküyü çoğu zaman bir eser olarak düşünüyoruz. Arka planında o yaşayan toplumu, kuşaktan kuşaya taşıyan insanları, bir kültürel hafızası var o türkünün. Kültür durağan değil, sürekli değişen bir şey. Bugün kayıt altına almadığımız bir icra biçimini, bir kaynak kişi ya da bir repertuarı belki bundan 20 yıl sonra görmeyeceğiz. Bizim burada geçmiş araştırmak değil sadece işimiz. Bugünü belgeleyerek geleceğe de kaynak bırakmak.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bir türküyü kayıt altına aldığımızda ezgiyi kaydetmekten ziyade hafızasını da kaydettiğimiz için derleme faaliyetlerinin hala gelecek kuşaklara aktarma konusunda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Ve öğrencilerimize de hep bu konuda daha çok anlatmaya çalışıyoruz. Daha çok görev vermeye çalışıyoruz ki bu bizim görevimiz diye düşünüyorum yani. Hı-hı. Bizim gibi bu bilime, bu işe gönül vermiş insanların en önemli görevlerinin başında geliyor diye düşünüyorum.
1: Hocam, eserlerin ve kültürün, aslında sadece eserin değil kültürün, bulunduğu o dönemdeki orijinalliğini resmedebilme, onu kayıt altına alabilme büyük bir nimet. Ben şu an size anlatırken zihnimden şeyi canlandırıyorum. İşte mesela çocuklarımızın küçüklük, bebeklik videolarını izlerken ki ruh halimizle, şu an onu seviyorken ki ruh halimiz çok farklı oluyor. Şaşırıyoruz. Birebir şahit olduğumuz, insanın evladından daha yakın bir kimse olamaz herhalde. Evet. Onun bile hallerinin kayıt altındaki bize uyandırdığı his, orijinallik çok daha başka bir boyutta oluyor.
0: Bunu kültür olarak düşündüğümüzde de aslında
1: çok daha yerinde bir şey olmuş oluyor. Yani derleme gerçekten bugünkü kayıt teknolojisiyle buluştuğunda orijinalliğini koruma, o kültürü koruma ve bir sonraki nesle aktarma noktasında çok altı çizilesi önemli bir madde oluyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Hocam, çok teşekkür ederiz. Ben derlemeyle ilgili bu kadar şey öğreneceğimi tahmin etmiyordum programdan önce.
0: Umarım faydalı olmuştur diyelim.
1: Çok güzel bir söyleşi oldu. Başka bir programda inşallah bağlama üzerine sizin uzmanlık alanınızla ilgili bir program yapmayı da
0: tabii
1: isteriz
0: ki.
1: Ayrıca.
0: Ne zaman isterseniz.
1: Hocamızın icra ettiği eserlerden de bizim her gün Adria FM'de saat 16'da Sazın Sözü, evet, yayın kuşağımız var. Enstrümantal eserler dinletiyoruz. Orada saz konuşuyor, adından anlaşılacağı gibi. Evet. Orada da hocamızın icra ettiği eserleri. Bu icra edeceğiniz eserleri orada da inşallah yayınlamak isteriz. Çünkü gerçekten önemli performanslar da hocamız sergiliyor ayrıca. Hocam, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için, katkınız için. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz.
0: Sağ olun. Belki son olarak şunu söyleyebilirim.
1: Buyurun lütfen.
0: Türk Halk Müziği derleme çalışmaları sadece bir türküyü kayıt altına alma işi değildir. Benim görüşüme göre. Hı-hı. Müziğin içerisindeki yaşamı, toplumu, kültürü, hafızayı anlamaya yönelik bilimsel bir araştırma alanıdır. Bu nedenle geçmişte yapılmış derlemeleri korumak ve yeniden incelemek kadar günümüzde yaşayan müzik kültürlerini de doğru yöntemlerle belgelemek gerekiyor. Hı-hı. Çünkü bugün yaptığımız kayıtlar geleceğin araştırmacılar için bir kaynak olacak.

0: Ben de bu vesileyle Türk Halk Müziği derleme çalışmalarının müzikoloji alanında önemli bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ve size de çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz hocam geldiğiniz için.
0: Çok sağ olun.
1: Başka bir programda görüşmek üzere. Sevgili dinleyiciler, bugün Türk Halk Müziği derleme çalışmalarının müzikoloji ve etnomüzikoloji içerisindeki yerinden uluslararası boyutuna, tarihsel gelişiminden Cumhuriyet dönemindeki kurumsallaşmaya, Darül Elhan'dan Ankara Devlet Konservatuvarı'na, Bela Bartok ve Muzaffer Sarısöz'den kaynak kişi, varyant, yöre, göç ve nota aktarma meselelerine kadar geniş bir şekilde el aldık. Konuğumuz da Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden Doktor Sayın Emirhan Güler hocamızdı. Başka bir programda yine farklı bir konu ve konukla birlikte oluncaya dek hoşça kalın diyoruz.
2: 25. kare.
3: 25. kare.
2: 25. kare programı sona erdi. 25. kare programı sona erdi.
4: Kamu spotu.
5: Oldu.
6: Anne bakın çok tatlıyım anne.
7: Alo anneciğim.
5: Neredesiniz evladım?
7: Yoldayız geliyoruz.
6: Nasıl değil mi?
7: Dur kızım dur şimdi babaannenle konuşalım dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
5: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görmeyelim.
7: Tamam tamam geliyoruz hadi.
5: Ay, ne oldu? Ne oldu?
2: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.
8: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
9: Çocuklar da depresyona girebiliyorlar. Neden girebiliyorlar? O yapılarına rağmen, o saflıklarına, temizliklerine rağmen, eğer ihtiyaçlar tam olarak yerine gelmiyorsa, ihmal edilmişlikler varsa o zaman çocuklar da depresyona girer. Bu tabii dış şartlar, bir de iç şartlar eğer buna da uygunsa, yani böyle bir yatkınlık da varsa, çok çocuk gördük depresyonda olan. Ya evet. Da depresif belirtiler taşıyan, tamamen hani böyle depresyon teşhisi konulmayacak kadar yavaş yavaş oraya doğru giden, bu konuda sinyal veren çocuklar çok gördük. Neden? Çünkü çocukların da sorumlulukları ağır günümüzde. Evet. Ödevleri çok fazla. Bizim kontrol edemediğimiz bir sürü şey yaşayabiliyorlar. Sınıfta evet. Arkadaşları tarafından alay edilebiliyor, dışlanabiliyor ya da öğretmeninin haksız davranışlarına maruz kalabiliyor. Bir sürü şey olabiliyor ya da kardeş gelebiliyor, bununla beraber içine kapanabiliyor ya da bir ev değişikliğiyle bütün dünyası farklılaşabiliyor, taşınmayla bütün arkadaşları değiştiği için. Bunların hepsi çocukları etkileyebiliyor. Bebeklikten başlarsak eğer, çocuğun en büyük ihtiyacı ona bakan şefkatli, merhametli birisi. Mesela 6 aylık bebeklerle yapılan bir çalışmada anne ortadan kaybolduğunda bebeklerin depresyona girdiği görülmüş. Yani çok daha tepkisizleşmiş, hareketsizleşmiş, ağlama bile durmuş. Yaşıyor yaşamıyor arasında bir hale girdikleri görülmüş. Yani o bakıcının varlığının yok olması. Ki bakıcı varken de eğer bakıcının, yani annenin ya da bakıcı her neyse, o kişinin depresyonda olması ya da çocukla yeterince duygusal temas kuramaması ya da hani böyle öfkeli bir ruh halinde olması, yeterince istememesi çocuğu. Mesela hani şöyle bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki çocuk uyandı. Onu beşiğinden alırken hani bir sevgiyle, güzel sözcüklerle almak var. Bir de tüh niye uyandın, biraz daha uyusaydın. Tabii ki hani evet, biraz daha uyumasını, gelişmesi açısından hepimiz isteriz. Ama hani için. Oradaki o duygu farklı, ya da yatağına koyarken ya da altını değiştirirken ya da yedirirken. Hani böyle bir an önce çocuktan kurtulma, kaçma, o mesajı veriyorsa eğer anne, ya da dediğimiz gibi tam duygusal temas kuramıyorsa, o zaman ortaya çıkabiliyor. Ama bunlar tabii yine istisna durumlar. Çünkü o çocuğun dünyaya gelişiyle beraber, istenmemiş bile olsa bebek, onun varlığı annenin içine çok farklı bir merhamet koyuyor ve kendiliğinden doğal bir süreç gelişiyor zaten. Normal olarak böyle gidiyor ama dediğimiz gibi istisna durumlar söz konusu. İyi ilişki insanı tedavi eder. İyi ilişki iyi eder, kötü ilişki de kötü eder maalesef ki. Eğer çocuk iyi bir ilişkinin içerisindeyse, güzel bir iletişim varsa, başka bütün ihtiyaçlar çok iyi yerine gelemiyorsa bile, temel ihtiyaçları kastetmiyorum evet. tabii, yine de çocuk mutludur, iyidir. Belli bir özgürlük tanınıyorsa, belli bir hareket etme imkanı varsa, yani çocukça ihtiyaçlarını giderebileceği bir ortama sahipse, oyun oynayabiliyorsa, ki çocuklardaki en önemli belirtilerden bir tanesi depresyona girdiğinin alameti oyun oynamayı reddetmesidir. Yani onların dilleri, kendilerini ifade etme biçimleri oyundur. O yüzden oyun terapisinin çok önemli bir yeri vardır çocukla çalışmada, çocuk psikoterapisinde. O oyunun içerisinde siz çocuğu daha güçlendirebilirsiniz. Kendisini daha güçlü, daha başarılı hissetmesini sağlayabilirsiniz. Yani çeşitli manipülatif yöntemlerle çocuğun kendilik algısını değiştirebilirsiniz. O kadar önemlidir oyun. Ve aynı zamanda onu anlamak için de çok önemli, yardımcı bir yöntemdir. Oyun içerisinde çocuğun ruh halini, evdeki iletişim tekniklerini, yöntemlerini, bir sürü durumunu anlayabilirsiniz. Yönelimlerini, birçok şeyini fark edebiliriz. Ama eğer çocuk oyun oynamıyorsa, durağanlaşmışsa, daha önceden ilgi duyduğu, zevk aldığı şeylere artık pek bir eğilimi yoksa, daha böyle bir yavaşlamışsa, hem düşüncesi hem davranışları bir ağırlık varsa, o zaman depresif bir süreçte olduğunun alametidir genellikle. Evet. Maalesef evet, yani ihtiyaçları yerine gelmedikçe artık ümidi ve güveni azalıyor. Hani o ağlama daha çok hırçınlık ağlaması, mutsuzluk ağlaması şeklinde oluyor. Yoksa normalde bebeklerin hani bir ihtiyacını dile getirmek içindir. O ağlamaları bir sesleniştir adeta. Ama onunki mutsuzluktan ve sıkılmaktan kaynaklanan bir ağlamadır. Ve çocuklarda yine sıkılmak deyince depresyona sebep olan çok önemli faktörlerden bir tanesi sıkılmadır. Bu İmam Gazali Hazretleri'nin kitabında da geçen çok önemli bir konu. Yetişkinler için de böyledir. Eğer bir yetişkin bayağı bir süre işsiz kalırsa eğer, bu sıkılma yavaş yavaş ondaki ahlaki çöküşe de sebep olur. Huy değişikliğine sebep olur. Bakarsınız daha önce daha karakter sahibi, daha kaliteli dediğimiz bir insanda çok daha zayıf özellikler görülmeye başlanır. Yani insanların arkasından çekiştirmek, ne olmuş ne bitmiş bunlara fazlasıyla merak duyması, hani o yetişkin insandan beklenmeyen, daha önce yapmadığı şeyler, yani ahlaki bozukluklar ortaya çıkabilir. Çocuklarda da fazla boş kalmışsa eğer çocuk, depresif belirtiler ortaya çıkar, hırçınlık ortaya çıkar, sinirli davranışlar ortaya çıkar. O yüzden çocukları hiç boş bırakmamak gerekiyor. Yani bu boş bırakmama onun duygu dünyasını, düşünce dünyasını doldurmak anlamında. Yani bazen hani bunun adı eğlenmek, enerjisini atmak, spor yapmak, hareketli şeyler yapmak. Yani zihinsel ihtiyaçlarını ve zihinsel uyaran sağlamak da bunlardan bir tanesi sadece. Yoksa sadece derslerle doldurulduğunda ya da sürekli hani zihnini aktif etmesi gereken şeylerle doldurulduğunda, bu da tabii ki çocuk için çok yorucu. Biz yetişkinler için aslında durum nasılsa onlar için de öyle. Biz kendimizi bu dünyada ne kadar işe yarar hissediyorsak, ne kadar başarılı hissediyorsak o kadar mutlu oluruz. Onların da evde hani bir işlerin ucundan tutması ve kendilerini başarılı hissetmelerini sağlamak önemli. Yani varlıklarını önemli hissetmek adına. Hatta çocuk oyunlarının temel mantığı da budur. Yani çocuğun kendisini başarılı hissetmesi bir şeylerde ve mutlu hissetmesi. Diğer bir ihtiyacı da eğlenmesidir. Yani eğlenceli bir şekilde vakit geçirmesi, o hani gülme kaslarının çalışması. Bunları yaptığı, yani hani illaki oturup hep oyuncaklarla oynamak şeklinde değil, normal yaşantının içerisinde çocuğa ufak sorumluluklar vererek ya da hani bir hayal dünyasına sokarak onu farkında olmadan oyun oynayabiliriz. Yani oradaki mantık şu olmuş oluyor, çocuğu kendi dünyamızın içine almış oluyoruz, dışarıda bırakmıyoruz. Hadi git sen şimdi oyuncaklarınla oyna değil de. Çünkü çocuk hani bazen bunu yapabiliyor, bazen de illa bir oyun arkadaşı istiyor. Ona da hani onun yapabileceği ufak tefek alet edevatla bunu yapabiliriz. Ki mesela hani Montessori tekniğiyle çalışan anaokulları var. Hani onların iddia ettikleri şeyin mantığı da şudur. Adeta çocuklar orada küçük işçiler gibidir. Hani Montessori yöntemi uygulanan anaokullarını gezdiğinizde görürsünüz. Ufak ütü masaları, ufak çamaşır asma şeyleri. Yani adeta küçük küçük mutfaklar, çekiç, çivi. Hani normal bir insan neleri yapabiliyorsa, yetişkin bir insan, onlara da hani tehlikeli olmayacak şekilde, güvenli bir şekilde onlar yaptırılır. Yani hayatın içindeki şeyler adeta malzeme olarak kullandırılır. Benim en çok gördüğüm sebep genellikle birdenbire anneden ayrılmak. Yani sevdiği bir yakınından ayrılmak, bu ölüm şeklinde olabilir ya da birden bir yere gitmek şeklinde olabilir. Mesela öyle bir vakam olmuştu. Anne baba Ümre'ye gidiyorlar ve çocuğa bunun açıklamasını yapmıyorlar. Henüz zaten küçük, hani çok anlamaz gibilerine geliyor. 4 yaşındaydı çocuk. Ayrılmaya şimdi 3 yaşına kadar çocuğun birebir ilgiye ihtiyacı var. 3 yaşına kadar çocuk anne gittiğinde bir daha gelmeyeceğini düşünebilir. Bir daha döneceğini, o şey henüz oluşmamıştır, o soyut düşünce. Ama o yaştan sonra anlayabilir. Çocuğa güzel bir şekilde anlatıldığında biz buraya gideceğiz. Burada şu kadar kalacağız. İşte akşamları seni hani şu kişi uyutacak, şu kişi sana bakacak gibi. Çocuğu hazırlamak daha doğru. Yani işte sana şuradan şunu getireceğiz, oradan seni telefonla arayacağız gibi. Hani çocuk güzelce hazırlanırsa ve bırakılan kişi de alışkın olduğu bir kişi ise çok fazla bir zorlanma olmaz. Ya da mesela hani annenin ameliyat olması gerekiyor, uzun süre hastanede kalıyor. Bu durumlarda işte önceden mümkün olduğunca anlatmak, bahsetmek, hazırlamak gerekiyor. Ve o süreç esnasında da hani mümkün olduğunca görüşmek. Mesela bu vakada çocuk telefonla görüşmeyi reddediyor. Görüşmek istemiyor. Oyuncaklarıyla tamamen arasına bir set çekiyor. Hiç oyun oynamak istemiyor ve uygunsuz yerlere dışkısını yapıyor. Donuk bir yüz hali oluşmuştu. Bütün bunların hepsi 15 gün içinde olmuştu. Geldiklerinde de yaklaşmak istemiyordu anneye. Onun sıcak yaklaşımını kabul etmiyordu. Adeta küsmüştü. Şimdi her çocuk böyle olmaz. Yani aynı olayı yaşayan her çocuk bu şekilde olmayabilir ama olabilir de. Hani az çok çocuğumuzu biliriz. Bazı, yani bebeklikten itibaren aslında çocuk kendisiyle ilgili sinyallerini veriyor. Bazı çocuk etrafında olan bitenlere çok fazla duyarlı olabiliyor. Çok fazla haberdar olabiliyor. Ona göre duygusal hassası oluyor. Yani hani anne biraz yüzünü ekşitse hemen ağlayabiliyor. Başka bazı çocuk bakıyorsunuz öyle olmuyor. Daha pişkin olabiliyor. Daha kolay tolere edebiliyor. İşte burada çocuğumuza göre onu ayarlamak, hazırlamak gerekiyor. Tabii o ilk başta bir ümit ediyor. Ha geldi, ha gelecek. Bakıyor ki gelmiyor. Gelen yok, giden yok. Gitgide ümidi azalıyor. Ondan sonra da bir küskünlük başlıyor. Evet. Başında güven oluşturmak. O ilk iki yıl mümkün olduğunca temel ihtiyaçlarını vaktinde güzel bir şekilde sabırla karşılayarak o anne çocuk güven ilişkisini iyi oturtmak. Yani bağlanma duygusunu, yakın ilişkiyi çok iyi oturtmak. Sonraki yıllara da çok iyi bir sermaye hazırlamış oluyor. Ama sonraki ayrılıklarda da tabii bunu iyi ifade etmek gerekiyor çocuğa. Ve dediğimiz gibi mesela eğer bunu kaldıramayacağını düşündüğümüz bir çocuksa böyle bir ayrılığı mümkün olduğunca ertelemek. Şimdi şöyle, eğer annenin yerine geçecek kişi, bakacak olan kişi çocuğun alışkın olduğu kişi ise, yani mümkünse bebekliğinden itibaren o kişiye alışması çok iyi oluyor. Eğer ona alışkınsa, şefkatli bir bakıcıysa aslında çok bir problem olmayabilir. Yani illa anne bakacak diye bir şart yok. Sadece önemli olan bakan kişinin huzurlu, ruh sağlığı yerinde, mutlu ve çocuğu da mutlu edebilecek yapıda birisinin olması ve mümkün olduğunca da hani çok bakıcı değişmemesi. Hani ilk bir yaş en önemli dönem, iki yaşa kadar biraz daha, çünkü hani emzirme hala devam ediyor, hala o bebeklik dönemi. Ama üç yaşa kadar yine de çocuğun teke tek ilgiye ihtiyacı var. O teke tek ilgi döneminde alternatif birisi destekleyebilir anneyi ya da hani bırakılabilir, bunu tolere edebilir çocuk. Ama eğer böyle çok ani kaçma şeklinde bırakmalar olmuşsa, biraz travmatik olmuşsa, yani o zaman çocuğun bazen tolere etmesi daha zor olabiliyor. Bazen de buna alışabiliyor. Bazen de anneyi kullanma şeklinde olabiliyor bu. Mesela hani yaş ilerlemiş de olsa anaokuluna bıraktığınızda bakıyorsunuz 5 yaşında çocuk anneye yapışık gibi. Mesela bırakmak istemiyor. Halbuki o dönemde artık rahatlıkla ayrılabilir. Bağımlı bir çocuk olabilir ya da hani annenin sürekli onun, hani kullanmak kelimesi çok hoşuma gitmiyor çocuklar için, biraz böyle irite edici geliyor ama böyle durumlar da olabiliyor. O yüzden hani annenin bu konuda kendi güvenli olması lazım ve bıraktığı kişiden de emin olması lazım. Mesela 2 yaşında, 3 yaşında bir çocuk günde 1 saat 2 saat anneden ayrı durabilir, başka birisiyle durabilir.
8: Aile Rehberi programını dinlediniz.

0: kamu spotu.
1: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
2: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
4: Birçoğumuz terlemenin ne işe yaradığının ve ne kadar önemli olduğunun farkında değiliz. Bu sebeple terlemeyi eziyet olarak görür ve terden kurtulmak için birçok yöntem buluruz. Terin vücudumuzun bir dengeleme mekanizması olduğunun farkında mıyız? Ter, insan vücudunun yaklaşık her santimetre karesine 100 adet yerleştirilmiş, 2,5 milyon ter bezi gibi devasa bir sistem tarafından salgılanan renksiz bir sıvıdır. Zaman zaman şikayet edilen terleme eylemi, Allah'ın insanlara bahşettiği büyük bir nimettir. Terleme, vücut sıcaklığının istenilen aralıkta kalması için vücuda yerleştirilmiş çeşitli mekanizmalar vasıtasıyla yapılan bir dengeleme faaliyetidir. Terleme, vücuda yerleştirilen bir soğutma mekanizmasıdır. Sıcak bir ortama girildiğinde ısı dengesini sağlamak için vücudun bazı mekanizmaları devreye girer. Böylece termostat gibi çalıştırılan sistemle vücut sıcaklığımız dengelenir. Canlılar aşağı yukarı aynı vücut sıcaklığına sahiptir. 35-40 santigrat derece arasında değişen bu sıcaklık, insanlarda normal şartlarda 37 derece civarındadır. Bu çok hassas bir ısıdır ve mutlaka sabit tutulması gerekir. Vücut sıcaklığı birkaç derece düştüğünde donma tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Birkaç derece yükseldiğinde ise ciddi biçimde güçten düşeriz. Vücut ısısının 40 derecenin üzerine çıkması ise ölüm tehlikesi anlamına gelir. Vücudumuzun ısısı ancak birkaç derece oynayabilecek kadar hassas bir dengeye sahiptir. Bu hayati dengenin terleme yoluyla sağlandığının farkında mıyız? Terleme mekanizmasının sorunsuz çalışması için vücudumuzda kullanılan madde sudur. Çünkü hiçbir sıvı su gibi iyi terletmez. Suyun termal özelliği vücutta oluşan ısıdan terleme yoluyla kurtulmamızı sağlar. Terleme olmasaydı insan derisi mikrop ve parazitlerce çok kolay tahrip edilebilir. En önemlisi de insan fazla ısı nedeniyle ölebilirdi. Vücuttaki fazla ısının atılarak derinin soğutulması için ter bezlerinden çıkan terin buharlaştırılması gerekir. Terleme bir savunma mekanizmasıdır. Ter önleyici ürünleri çok fazla kullanarak özellikle yaz aylarında güneş çarpmasına davetiye çıkardığımızın farkında mıyız?
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle halk arasında Sara hastalığı olarak da bilinen nöbetler ile seyreden epilepsi hastalığı üzerine sohbet edeceğim. Epilepsi hastalığı nedir? Epilepsi, beynin elektrik aktivitesinde meydana gelen bozulmaya bağlı olarak tekrarlayan nöbetler geçirilmesine neden olan bir tür beyin hastalığıdır. Halk arasında Sara hastalığı olarak da söylenen bir hastalıktır. Beynin bazı noktalarında meydana gelen elektrik deşarjındaki artış veya bozulmalar epilepsi krizlerine bir başka deyişle Sara nöbetlerine yol açar. Bu nöbetler beyindeki sinir hücreleri ya da tıbbi terim olarak nöron kümelerinin yanlış işaretler göndermesiyle gerçekleşir. Bu esnada insanlar garip hislere sahip olabilir veya garip davranabilirler. Epilepsi, şiddetli kas kasılmasının oluşmasına ya da bilinç kaybına neden olabilir bir hastalıktır. Kriz çeşitli belirtilere neden olur. Bu belirtiler ile uykuda bile karşılaşılabilir. Bazı hastalıklar, beyin hasarları ve anormal beyin gelişimi gibi durumlar epilepsiye neden olabilmektedir. Çoğu durumda nedeni bilinmeyen bir hastalıktır epilepsi. Nöbetler halinde seyreden bir hastalıktır. Nöbet aralarında ise hasta tamamen sağlıklıdır. Ayrıca belirtmek isterim ki hayatında yalnızca bir nöbet geçiren hasta epilepsi hastalığı olarak kabul edilemez. Bunun birçok farklı nedenleri olabilir. Bunun tekrarlayan ve belli bir aralıklarda durup belli bir aralıklarda tekrarlaması olması durumunda epilepsiden bahsedebiliriz. Epilepsi kimlerde görülür? Epilepsisi bulunan birçok kişi birden fazla nöbet geçirir ve diğer nörolojik problem belirtilerine sahip olabilir. Bazen epilepsili bir grup insan için EEG dediğimiz elektroensefalogram testi, klinik öykü, aile öyküsü benzerlik gösterir. Böyle durumda söz konusu durumları ona özel olan epilepsi sendromu, spesifik bir epilepsi sendromu olarak da tanımlanabilir. Uzun süreli tedavi ve gözlem gerektiren bir hastalıktır ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Oldukça yaygın bir hastalıktır. Toplumda görülme sıklığı ülkemizde ve dünyada olduğu gibi %1'e civarındadır. Cinsiyetler arasında epilepsi hastalığının görülme oranında herhangi bir farklılık yoktur. Her iki cinste de eşit oranda görülmektedir. Epilepsi belli bir yaş grubunda değil, herhangi bir yaş ve zamanda ortaya çıkabilmektedir. Ancak ilk 16 yaşa kadar ve 65 yaşından sonra görülme sıklığı artmaktadır. Çocuklarda 16 yaşa kadar en sık görülen nörolojik hastalık epilepsi hastalığıdır. Hastalığın sık görüldüğü çocuk yaşlarda anne ve babanın gözlemleri teşhis için önemli rol oynamaktadır. Çocuğun arada bir ağzını şapırdatması, kol ve bacaklarında ani sıçramaların meydana gelmesi, burnuna kimsenin duymadığı kötü kokuların gelmesi, örneğin yanmış lastik kokusu gibi veya çocuğun arada bir gözünün dalması, bir yere birkaç saniye boş boş bakması gibi durumlar da gözlemlenebilir. Bu gibi davranışların bir kısmı normal değildir ve şüphelenilirse bir nöroloji hekimine başvurmakta fayda vardır. Sebepleri nelerdir? Genelde epilepsinin nedeni bulunamaz fakat sıklıkla çocukluk çağında ortaya çıkan bu hastalıkta bazı etmenlerin hastalığa neden olduğu bilinmektedir. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Doğuştan gelen faktörler, doğum sırasında beynin oksijensiz kalması ya da zedelenmesi, genlerin bulunduğu kromozomlarda meydana gelen hastalıklar ve vücutta birçok reaksiyonların oluşmasına katkı sağlayan enzim dediğimiz biyolojik maddelerin eksikliği. Beyin zarlarında iltihap oluşması yani menenjit, beyinde meydana gelen tümörler, AIDS ve bunun dışında viral ensefalit dediğimiz beynin kendi dokusunun enfeksiyonu gibi bulaşıcı hastalıklar, gebelikte ortaya çıkan bebeğin gelişmesini önleyen bazı hastalıklar, doğum sırasında veya hemen sonrasında gelişen beyin hasarları, annenin sigara, alkol, madde kullanması, beyin tümörü, beynin damarsal hastalıkları, metabolik hastalıklar ve Alzheimer hastalığı gibi beynin ilerleyen dejenerasyonları olan hastalıkları, trafik kazası sonucu beynin zedelenmesi, travma geçirme, ateşli havale geçirme, epilepsinin nedenleri arasında yer almaktadır. Özetle beyinde epilepsinin izlenebilmesi için ya anatomik olarak ya da metabolik veya genetik bir bozukluğun olması gerekmektedir. Gerçekte anatomik değişiklikler, yani kişinin kendi doğumsal bulunan değişiklikler de beynin metabolizmasını bozdukları için epilepsi hastalığını ortaya çıkarmaktadır. Epilepsinin birçok türü vardır. 100'den fazla epilepsi türü vardır. Kısa süreli dalma ve boş bakma, 1-2 saniye süren kasılmalar veya kol veya bacaklardaki basit sıçramalar bir epilepsi nöbeti olabilir. Bayılma, bilinç kaybı, kasılma, dişlerde kilitlenme, ağızda köpürme ve idrar kaçırma gibi belirtiler sadece büyük nöbetlerde görülür. Farklı şekilleri mevcut olduğunu belirtmiştim. Kısaca bakarsak, şuur kaybı ile beraber görülen nöbette kişi yaptıklarının farkında değildir. Zaten nöbetten sonra da ne yaptığını bilemez. Elleri, kolları anlamsız şekilde sağa sola hareket eder, sersemlemiştir ve gözünün önünde noktalar oluşur. Diğer bir nöbet şeklinde yine şuur kaybı vardır ve hasta yere düşer. Bütün vücudu kasılır ve çırpınır bir haldedir. Ağzından köpük gelebilir. Yaklaşık 3-4 dakika kadar sürer. Hasta dilini ısırabilir böyle durumda. Nöbet geçtikten sonra yorgun bir haldedir. Bir süre sonra kişi normale döner. Bazı nöbetlerde de sadece belli bir vücut bölgesi etkilenir. Çünkü bütün beyin etkilenmemiştir. Kontrol edilemeyen vücut bölgesinde dengesiz hareketler görülür. Şuur kaybı olabilir. Bir başka nöbette ise birkaç saniye donuk, anlamsız bakıştan sonra normale dönme şeklinde bir süreç geçer. Çok kısa sürelidir ve sadece birkaç saniye şuur kaybı vardır bu kişide. Epilepsi hastalığıyla yaşamak zordur, fakat kontrol altına alınabilir. Önemli olan nöbetin ard arda gelmesidir. Bu durum hayati tehlikesi olan bir problemdir. Uykusuzluk epilepsi nöbetlerini kolaylaştırır. Uzun süre aç kalmak, stres, uykusuz kalmak dedik. Alkol, kahve ve kola gibi içecekler epilepsiye yatkınlığı olan çocukların kişilerin nöbet geçirmesini kolaylaştırabilir. Bilgisayar ve televizyon gibi parlak ışık saçan cihazlar özellikle ışığa duyarlı epilepsisi olan kişilerde nöbete sebebiyet verebilir. Bugünkü programda sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde kaldığımız yerden epilepsi hastalığında belirtilerden devam edeceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.